dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

0: Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha," diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennubiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki: "Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler," diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? "Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına, Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir." Ve vasıf şartı koyuyor: "Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır," diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer ta Allah Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Yetmez, Allah'ın evliyası yapacağım sizi." Diyorsa Allah Teala bunu, "Benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum," diyorsa Allah Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden "Allah'tan korkun" avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışırlar. Çalışılır. Oysa ki Allah Teala "Beni sevin," diyor. "Eğer beni seviyorsanız bana güvenin," diyor Allah Teala. "O zaman en kuvvetli olursunuz," diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlara de ki diyor, o insanlara, "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin." Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Değiştir bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan, İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti, o ne mene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız. S-
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara. O unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirle. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı Hanif'ti? Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra taviyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul edeceksiniz diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddem yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytana tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey İşte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet peyda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle üç kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah. sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan.
0: Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu?
1: Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennemde, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz?
0: Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
1: artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler
0: bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye.
1: Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim.
0: Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız?
1: Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir.
0: Artık şeytan sizi, siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda.
1: Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz.
0: Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz, siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış, siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan, yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim,

Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mürtecilerin içindeki en korkunç mürteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız. Bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlar

0: ile beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah Teala'dan tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu, bahar gülü, bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekineti alacak. Ekinetin yerine ifat koyacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Öyle olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak. Tabi olmak ikinci safa. Sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil. Ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir ne yapacaklarına. Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin. Biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler. Ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibi melekleri onu 3 boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek Allah'ın bir sevgilisi olmak varken neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır? O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, aa o mu? O ermiştir demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Ve cebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede yedinci gök katında yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci alemden sonra da Sitret-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize, ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah-u Teala'nın indinde ise insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah-u Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zikir zevkini veriyor, namaz zevkini veriyor, ibadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı seyri sülük isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitret-i Müntaha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah-u Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, Sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir gönül sohbeti yapmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Binlerce gezegen kainatı kuşatmış durumda. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, sevgi halesi içinde bir dünya hayatımız var. Hamdolsun ki Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Sevmenin normal standartlarda muhatabı sevilmektir. Öyleyse biz sevelim ki onlar da bizi sevsin. Şeytanın insanlara en büyük tuzağı, o seni sevsin de sen ondan sonra onu seversin tuzağıdır. Ama sevgili kardeşlerim, biz öyle yapmamalıyız. Başkaları bizi sevse de, ki severse zaten biz onları severiz, normal standart. Ama biz bir ilave daha yapıyoruz. Onlar bizi sevmese de biz onları sevmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize düşmanlık yapan birisi olsa ve biz onu sevsek, sevdiğimizde her vesileyle ispat etsek, ne kaybederiz? Bir kere biliniz ki kalbinizde mutluluğun oluşması, o mutluluğu doğuracak bir olayın varlığına dayalı. Öyleyse bir insan başka birine hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa, böyle bir ortamda kendisi mutlu olabilir mi acaba? Bize imkansız görünüyor. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Bu mümkün değil. Ne diyordu Allah Teala? Seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, tek başına sevgiden bahsetmek bile Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. İşte bu muhteva içerisinde her halükarda mutlaka sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevmeliyiz. Sevmeliyiz ki sevilmeye hak kazanalım. Eğer seversek ikinci safa geliyor sevdiğimizi belli etmek, ortaya koymak, davranışlarımızla sevdiğimizi ispat etmek. Eğer bu oluşmuşsa o sevgiye muhatap olan kişinin bir de düşman olması ihtimali zayıf bir ihtimaldir. Elbette herkesin birbirinden farklı bir davranış biçimleri dizisi, birbirinden farklı hissiyatı, mutlaka ayrı hüviyetler ifade edecektir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala hiç kimseyi birbirinin eşi olarak yaratmamış. İkizlerde bile birbirinden farklı hüviyetler, bazen az, bazen çok, hep kendini gösterir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde yaşıyoruz her birimiz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi yaratmış. Bu dünyada verilen gezegende doğmuşuz. Ve bu yaşlara ulaşmışız. Demek ki bu dünyada 78 yıldır yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek kadar kendisini mutlu edecek bir şey yoktur. Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim bizden. Seviniz demekle, sevdiriniz demekle, nefret etmeyiniz demekle, nefret ettirmeyiniz demekle bunu istiyor Allah Teala. Sevmenin o güzel atmosferi içine girdiğimiz zaman bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, her şeyimizle ispat ettiğimiz zaman mutlu insanlardan örülü bir dünyada yaşamaya başlarız. Sevgili kardeşlerim, her an kavga yürültü olan bir ortam düşünün bir aile için. Birbirlerini sevmeyen bir karı koca, birbirini sevmeyen çocuklar baba, çocuklar ve baba, birbirini sevmeyen çocuklar ve anne olabilir mi? Ne yazık ki bunların haberleri bize hep kendileri tarafından ulaştırılıyor. Mutlu değiller. Sevmeyenler mutlu değiller. Mutlu olmaları da mümkün değil. Onlara hep anlatmaya çalıştığımız şey, onlar sizi sevmese de siz onları sevin ki bu sizi mutlu eder. Ama sizin onların bütün negatif davranışlarına karşı hep en güzel pozitif davranışlarla cevap vermeniz onları başlangıçta olmasa bile geçen zaman parçaları içinde giderek daha çok size yaklaştıracaktır. Sevgi sevgisizliği örtecek olan en büyük yorgandır.

Hedef varsa bu hedefe giden yol mutlaka sevgi köprüsünden geçer. Başka bir alternatif yok. Nefret edenler mutlu olamazlar. Nefret edenler mutlu edemezler. Kimden nefret ederseniz onu mutlu edemezsiniz. Tam aksine mutsuz etmek istikametinde hep bir şeyler geçer kalbinizden. İşte Allah'ın dostları bu tarzdaki negatif davranışlara müsaade etmezler. Kendi iç dünyalarında negatifleri yok etmeye çalışırlar. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle Allah-u Teala'yı zikretmek veya diye sessiz olarak Allah-u Teala'yı zikretmek. Hatta bazı ortamlarda dilini de kımıldatmadan dilde kımıldamadan Allah kelimesini tekrar etmek. Üzerinize Allah'ın nurlarını taşıyan en büyük faktör Allah kelimesinin tekrarı. Şimdi ben size dersem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer siz de benimle beraber aynı şeyleri yaşıyorsanız siz de aynı şarkıyı çalarsınız. Mutlu olursunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek? Onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz için sizin de mutlu olmanız. İşte her şeyin en güzel örtülere bürünmesi bu her şeyden evvel sizin gayretinize bağlıdır. Allah'a yakın olan dostlarım, sevgili kardeşlerim, o sevmenizi istiyor. Normal standartlar mı? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın sizden istediği şey o kadar basit değil. Herkesin zaten normal olarak yaptığı şeyler değil. Allah Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir adım daha öteye geçelim. Sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından bize bir kalp verilmiş. Sevmeye her zaman açık bir kalp. Şeytan o kalbi kapkara etmek, insanları sevmek yerine nefrete götürmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti bir ömür boyunca size tatbik edecektir. Hiç yılmayın. Çünkü irade sizin iradeniz. O iradeyle insanları seveceksiniz. İşte sizi sevmeyenleri de ifadesi burada önem taşıyor. Bu köprü öyle geçinir. Sizi sevmeyenleri de sevme köprüsü. Bir an için düşünün. O sizi sevmiyor olabilir. O, onun iç dünyasının ortaya koyduğu sonuç. Ama onun sizi sevmemesine rağmen, siz onu gene severseniz, her halükarda severseniz, ve sevdiğinizi açıkça ortaya her vesileyle koyabilir ve ispat edebilirseniz,
onun bütün kapılarını

negatife açılan bütün kapılarını kapatmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Onun için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sonuçları ortaya konmuş. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu mu diye bakın. Mutlu olanları daha mutlu etmek vazifeniz. Ama asıl vazifeniz mutsuz olanları mutlu etmek. Onlar şeytanın tesiri altında Allah'ın realitelerini unutmuş, bazen de devre dışı bilerek, isteyerek devre dışı bırakmış olanlardır. Etrafın kendisine karşı uyguladığı haince davranışları, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği kısas imkanıyla değerlendiren insanlar. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısas Allah'ın standartları içinde mevcut. Ama Allah-u Teala bu mevcudiyetin yanı başında kötülüğe iyilikle davranmamızı da açık bir şekilde bunun en güzel olduğunu söyleyerek ifade ediyor. Daimi zikre ulaşırsanız onunla, Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyinizi sorabilirsiniz. Her an onunla konuşabilirsiniz. Bu öylesine güzel bir his ki, konuşmak, Rabbinizle, sizi yaratanla konuşmak, ondan emir almak, her an onun emirlerini yerine getirmek. İşte insanları mutluluğun şahikasına çıkaracak olan şey budur. Bir defa her şeyden evvel şunu yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala için nefret olayı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Sadece sevgisi vardır. Hiç kimsenin cehenneme girmesini Allah Teala istemez. Emirlerine ve yasaklarına baktığınız zaman Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve teslimler 4 tane. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim ederseniz ne olur? Allah'ın kölesi olursunuz. Dünyadaki en büyük mertebe Allah'ın kölesi olmak. Burada kesintisiz, sorgu sualsiz bir teslimiyet söz konusudur. Kişi Allah'a kendisini teslim eder. Ve bu teslimiyet onu adım adım en üstlere taşır. Kişi kendiliğinden Allah'ın yaptırdıklarına bir şey eklemez. Allah Teala ona her şeyden evvel sevmeyi öğretecektir.
o kişiyi başkalarına da sevgiyi öğretecek bir bilgi demetiyle teçhiz eder. O kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantının içinde, bu yaşantıya girince anlar. Ondan evvel geçen senelerine hüzünle bakar. Ah ben daha başlangıçta bunu bilseydim. Kendimi daha başlangıçta başka insanlara adasaydım. Onların her birine verdiğim mutluluk kadar mutluluğu ben de küçük yaşımdan itibaren yaşasaydım ve hayatımın ancak başka insanları mutlu ettiğim takdirde bana mutluluk vereceğini idrak edebilseydim. Böyle bir düşünce düşüncelerin en doğrusudur. Allah Teala sizi sevenleri de sevin diyor. Ama sevmeyenleri sevmek daha önemli diyor. Çünkü onlar sizi sevmedikleri için sizin de onları sevmeyeceğiniz kanısındadırlar. Ama siz bunun aksini onlara her ispat ettiğinizde ümit etmedikleri, düşünmedikleri bir olayla karşı karşıya kalmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Hı? Ama kazancınızı bir düşünün. Siz hayatınızı başkalarına adarsanız, her davranışınız bir başkasına mutluluk vermek olursa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu size dünyadaki en büyük hazları yaşatır. Böyle bir dizayn içerisinde İnsanları sevmek, onlarla en güzeli yaşamak, onları mutlu etmek suretiyle yaklaşmak, bu sizi en çok mutlu eden şeydir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sizden başkalarına ne kadar onları mutlu etmek ulaşırsa Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Bunun güzel tarafı neresi? Güzel tarafı siz bir kişisiniz. Onlar kalabalık bir toplum. Yakınlarınızdan olmayanlara da yaklaşın. Onları sevdiğinizi onlara ispat ederek en güzel davranışlarla davranın. Ve onları mutlu etmek her an hedefiniz olsun. Bunu çoğu zaman kolayca başardığınızı göreceksiniz. Bu başarı gelecek yıllarda, günlerde, aylarda, yıllarda devamlı artarak gider. Allah'ın kanunu neydi? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu yaşamak. Siz bir kişisiniz. Ama onlar sayısını istediğiniz kadar arttırabileceğiniz kadar çok. Madem ki her birine vereceğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman hudutsuz bir mutluluğun
imkanına sahipsiniz. Ama bu bedava bir olgu değil. Bu konuda hedef tayin ettiğiniz o noktalara ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bu gayret ulvi bir gayret. Bu gayret Allah'ın istediği, herkese emrettiği bir standart taşıyor. Seveceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Sevdireceksiniz. Nefret ettirmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarının kötü taraflarını anlatmayacaksınız insanlara. Başkalarının güzel davranışlarını anlatacaksınız. Hedefiniz hep onları birbirine kaynaştırmak, yaklaştırmak ve onların birbirlerine mutluluk taşımasını temin etmek olmalı. İşte bu davranış biçimleri dizisi içerisinde siz bir anlam kazanırsınız. Sizinle konuşan kimse oradan mutlu olarak ayrılıyorsa, onu mutlu edebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü siz de her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğunuz için elinizde her zaman büyük imkanlar var. Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi pınarınızdan su içmeli. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Onlar için yaşamalısınız. Onlar için en güzele yaklaşmalısınız. İşte bu en güzel yaklaşım onları mutlu ettiğiniz takdirde gerçekleşebilir. Gayretiniz o istikamette ise bazı insanlarda bunu başaramadığınızı göreceksiniz. Başaramasanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayretiniz Allah Teala için bir kıymettir. İster ki hep öyle davranasınız. Hep başka insanları mutlu etmek istikametinde yaşamalısınız. Allah Teala hepinizi çok seviyor. O herkesi sever. İster ki herkes cennetine girsin. İster ki herkes birbirini mutlu ederek mutlu olsun. A'dan B'ye bir mutluluk ulaşmışsa, B'den de A'ya bir mutluluk geri dönmeli. Böylece A'nın B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, F'ye, etrafındaki herkese ayrı ayrı mutluluk ulaştırmaya çalışması mutlaka meyvelerini verecektir. İnsanlar eğer sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, sizinle beraber olmak isteyeceklerdir. Bu ise mutluluğun ana kapısıdır. Usul haline getirirseniz eğer sevmeyi, çünkü bu mutlu etmek istikametinde bir davranış biçimi dizisi sergilemenin adıdır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve sevdiğinizi açıkça ortaya koyacaksınız.
Gizli bir sevgi olmayacak. Allah Teala'nın bu konudaki emri, tavsiyesi sevginizi gizlemek değil, tam aksine sevginizi açığa koymaktır. Açık bir şekilde sözlerinizle, mimiklerinizle, davranışlarınızla sevdiğinizi ispat etmelisiniz. İspat etmelisiniz ki o da sizi sevmek gereğini duysun. Ve güzel davranan bir insana kötü davranmak içinizden gelmez. İşte tıpkı bunun gibi başka insanlara siz en güzel davranışlarla ulaşırsanız, onları mutlu edecek davranışlarla onlara yaklaşırsanız, onların da size aynı standartlarda yaklaştığını göreceksiniz. Sizi sevecekler. O zaman sizin etrafınızdaki herkesi sevdiğiniz, etrafınızdaki herkesin de sizi sevdiği bir güzelliği, sevgi dolu bir dünyada yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok manevi nimetler konusunda hamd edeceksiniz. Ve Allah'a çok maddi nimetler konusunda şükredeceksiniz. Rabbiniz sizleri seviyor sevgili kardeşlerimiz. Siz de onu sevin ki bunun göstergesi başkalarını sevebilmektir. Dünyada yapabileceğiniz en büyük hata, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız, ki bu şeytanın tuzağına düşmüş olduğunuzun kesin işaretidir. O hep buradan yürür. Size o seni sevsin de sen onu o zaman seversin söyleyen iblis, etrafınızdaki aya da sizin için o seni severse sen onu seversin tarzında işaretler ulaştırsın. Netice ne? İki taraf da şeytan tarafından bu tarzda işaretler alan iki taraf da karşı tarafın kendisini sevmesini senelerce bekleyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun ki? Biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Allah'ın emrini yapalım. Ne diyor? Sizi seveni de sevin, sevmeyeni de sevin. İşte güzeli bu sevgili kardeşlerim. Burada kalıyor mu iş? Hayır. Sevmek fonksiyonel bir yapının ifadesinde nasıl kendisini gösterir? O kişiyi severseniz onu mutlu edersiniz. Mutlu etmek istikametinde kendisini gösterir bu olay. Kim birisini mutlu etmeye çalışıyorsa orada sevgi vardır. Birisini mutsuz etmeye çalışıyorsa orada nefret vardır. İşte bizim sizlerin hepinize tavsiyemiz olur ki o başkalarını mutsuz etmeye davranmak, onu bütünüyle defterden silmelisiniz. Bana yakışmaz demelisiniz. Ben Allah'ın yolundayım. Ben Allah'ın yolunda devrin imamına tabi olmuşum. Öyleyse benim bir görevim var. Ben başkalarına mutluluk vermekle emrolundum. İşte göreviniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini almaya başlayınca, çünkü siz kime bir güzel davranışta bulunursanız, ondan da size hep güzel davranışlar geri döner.
İşte bu sizin o güzel davranışınızın meyvasıdır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk verseniz, her birinden size A kadar mutluluk geri dönerse, siz başka birine ne verdiğiniz mutluluğun 10 katını yaşarsınız. Daha çok kişi varsa, 20 kişi varsa 20 katını yaşarsınız. Allah Teala bu konuda hiç insanları üzebilecek olan bir davranışta bulunmaz. Bir hissiyatı oluşturmaz. Sizin hedefiniz etrafınızdaki insanları mutlu etmekse ulaşabileceğiniz hedef sizin mutluluğunuzun bir göstergesidir. Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Kanunun bu olduğunu yerlerine oturttuğunuz zaman demek ki benim görevim etrafımdaki herkesi mutlu etmekmiş deyip bu istikamette bir gayretin sahibi olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik standartları içerisinde sizler, Allah için olan sizler sadece sevgi pınarlarından su içmelisiniz. Sizden etrafınıza sevgi fışkırmalı. Başka insanları mutlu etmek üzere yaşamalısınız. Onlara huzur vermelisiniz. Gayretiniz hep onları mutlu etmek istikametinde kendisini ortaya koymalı. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Bir tek kapıdan geçer bu. O kapının adı sevgidir. Severseniz, mutlu ederseniz, edersiniz. Nefret ederseniz, mutsuz edersiniz. O kadar mı? Madalyonun birinci yüzü bu. Karşı tarafın sizin davranışlarınızın ona tesiri. Ama olayları vücuda getiren sizsiniz. O zaman bir başka açıdan daha bakacaksınız. Siz başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutsuz olursunuz. Başka bir alternatif yok. Sadece mutsuz olursunuz. Hiç kimse başkalarına kötülük edip de onları huzursuz edip de mutlu olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, imkansız bir şeydir. Hissiyat sizin elinizde değil sevgili kardeşlerim. O Allah'ın elinde. Hissettiğiniz şey, yaptığınız olayların veya size yapılan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Öyleyse bir tek hedefiniz var. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak. Bunu hangi ölçüde başarabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilirseniz aynı şarkıyı çalarız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? İç dünyanıza sorun. Ondan cevap alacaksınız. Mutlu musunuz? Birinci derecede başkalarını mutlu ettiğiniz için mutlusunuz. Geri kalan standartlar ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Bir insansınız. Toplumun bir parçasısınız.
Her an başkalarıyla münasebet halindesiniz, konuşuyorsunuz, onlarla berabersiniz. Onları mutlu etmek temel amacınız olmalı. Bunu başardığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olarak sizleri tebrik edeceğiz. Şu anda birçoklarınız bu istikamette bir gayretin zaten sahibisiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Allah Teala insanları en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Çünkü onca mahlukun içinde halk ettiği, yarattığı yaratıklar içinde sadece insana ruhundan üfürmek gereğini duymuştur. İnsan böyle bir nimetten kâm alan tek mahluktur. Allah'ın ruhundan üfürdüğü başka mahluklar yoktur. Cinler, melekler Allah'ın ruh üfürmesiyle oluşmamıştır. Ama bütün insanlar doğdukları an Allah-u Teala'nın ruhu kendilerine mutlaka üfürülür. İnsanlar Allah'a abd olmak için, yani kul olmak için yaratılmıştır. Allah Teala buyuruyor: "Ve mâ haleknel insi vel cinni illâ liyâbudûn." Biz insanları da cinleri de bize kul olsunlar diye yarattık. Bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Sadece bize bir de ne kullanmış Allah-u Teala? Mutlaka demek, mutlaka kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği mahluk insandır. Allah-u Teala insanlara da cinlere de serbest irade vermiştir. Bütün insanlar ve cinler hayatları boyunca serbest iradelerinin dilediği her şeyi yapmak imkanının sahibidirler. Her an yaptıkları, insanların yaptıkları kiramen katibi melekleri tarafından tespit edilir. Birinci grup kiramen katibi melekleri iki melekten oluşur ve bizim yaptıklarımızı fiili olarak ne yapmışsak dışarıdan o fiili tespit ederler. Hayatımız boyunca bütün yaptıklarımız filme alınır. Ama bir grup daha kiramen katiben meleği vardır. İkinci grup. Bu ikinci grup kiramen katiben meleği ise
bizim yaptıklarımızı filme alırken, bizim yaptıklarımız filme alınırken düşüncelerimizi tespit ederler. Yani biz hangi fiili hangi maksada dayalı olarak vücuda getirdik? O fiili işlerken meramımız neydi? Hedefimiz neydi? Ne yapmak için o fiili işledik? İşte bir insana derecat kazandıran veya kaybettiren olgu bu açıdan değerlendirilebilir sadece. Ve son derece önemlidir şu açıdan. Çünkü bir insan ömrü boyunca her saniye derecat kazanır veya kaybeder. Ama öldüğü ana kadar yaptığı bu kayıp ve kazançların sonucu o kişi öldüğü zaman bellidir. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü kişi öldüğü zaman dereceler pozitif bakiye veriyorsa, yani kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama eğer kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi mutlaka cehenneme gidecektir. Birinde cennette ebediyen mutluluk, huzur, saadet yaşanır. Diğerinde de ebediyen işkenceler, dayanılmaz acılar, yaşanacaktır. Bu dünyada verilen gezegende bir insan ne kadar yaşar? 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar. Eskiden mesela bizim cetlerimiz 140 sene falan yaşadıkları belirtiliyor. Bir misal vermek gerekirse cedimiz Evranos Bey 139 yıl yaşamış. Sevgili kardeşlerimiz, hayat denilen müessese biz istesek de istemesek de devam eder. Dünyaya gelmişiz. Bu dünyada yaşayacağız. Allah Teala bize ne kadar ömür vermişse o ömrü tüketeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapmamız lazım gelen şey çok açık ve kesin. Hayatımızı başka insanların mutluluğuna adayacağız. Başka insanları mutlu etmek için yaşayacağız. Biz başka insanları nasıl mutlu edebiliriz? Mutluluğun reçetelerini onlara vererek. Mutluluğun reçetesi 7 safa ve 4 teslimdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girer. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kademedir. Kişinin dünyaya gelmesi, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek 7 safhanın birincisine ulaşması. Bu safhalar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkması tahakkuk eder. 3. Ruhun Allah'a ulaşması.
Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşiye tabiyet, ruhun Allah'a, vücuttan mürşiye tabiyetle beraber ruhun ayrılması, üç ruhun Allah'a ulaşması. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği biçime boyuta ulaştırabilirse, Allah'ın emrettiklerini yaparsa, yasaklarını işlememeyi başarırsa, o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, bu tabiyetin arkasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü muhteva, fizik vücudun teslimi, dördüncüsü, nefsin teslimi, beşincisi, muhlis olmak, altıncısı, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek, Allah'ın külli iradesinin kontrolü altına girmek. İşte yedi tane safa, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bizlerden, biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Hedefleri açıklamış, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçer.

7-8 aylık devrede. İnsan hayatının en mutlu devrini yaşar. Ha, sadece ruhun teslimiyle sonuçlanan ilk hedef. Ama Allah Teala bu devre içinde o kişinin çok mutlu olmasını sağlar. Allah Teala bu devrede kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın kontrolü altındadır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse o kişi Allah'a ulaşmaz. Onun görevi, insanın görevi bir dileğin sahibi olmaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah da bu konuda kendisini görevlendirmiştir. O da o kişinin ruhunu Allah'a kendisine ulaştırmayı garanti eder. Öyleyse bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için bir tek kalbi dileği, yani kalbinde ulaşacak olan, kalpten olan gerçek bir dilek, o kişinin ruhunu hayattayken 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin mutlaka ruhunun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete kişiyi mutlaka ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve arkasından da ölse hiçbir şey yapamadan. Ama o dileğin sahibi ise Allah o dileğin mevcut olduğunu en iyi bilendir. O kişi mutlaka cennetin birinci katına gidecektir. Birinci kat cennete. Ama bu kişi yaşıyor. Yaşadığı Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Onun yapısına uygun olan standartları, onun yapısındaki standartları Allah en iyi bilendir. Böyle olduğu için de o kişiyi kendisine o standartlara sahip olan insanın ulaşması lazım gelen mürşide ulaştırır. Bu sebeple birçok tarikat söz konusu olmuştur. Tarik yol demek. Tarikat da yollar demek. Ama bu dindeki fırkalaşmaların her birisi ayrı bir tarikat olarak değerlendirilir. Kadiri tarikatı, Nakşi tarikatı, tarikatların çok ayrı cepheye ayrıldığını görüyoruz.
Mevleviler, ayrı ayrı bu tarikatların her birinin hedefi aynıdır. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim ettiği noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Fizik vücudunu teslim ettiği noktada bu rakam %81'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman bu nokta %100'e ulaşır. İradenin teslimi de yine %100'de devam eder. Nefsin kalbindeki afetlerin yok olmasıyla mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Çünkü hasletler mutluluğu oluşturur. Afetler de mutsuzluğu. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimiz Allah'ın indinde her an kontrol altındadır. Bizimle birlikte olan kiram-ı kâtibin melekleri ömrümüz boyunca her saniyemizi filme alırlar, üç boyutlu. Bu bir taraftan fiiliyatımızın, fiillerimizin, yaptıklarımızın filme alınmasıdır. Bir taraftan da aynı anda bir grup kiramen katibi de, kiramen katibin meleği de düşüncelerimizi filme alırlar. Bunun manası neyi düşünerek ne yaptıktır. Bunun tespitidir. Neyi düşünerek ne yaptık? Yani bir fiili işlerken hedefimiz neydi? Nereye ulaşmak üzere bu fiili işledik? İşte konunun burası çok önemli. Fiiller bir, başka insanların mutlu olmasını sağlamak üzere vücuda getirilir. İki, başka insanları mutsuz etmek için davranış biçimlerini ifade eder. Veya bir gaye olmaksızın usule giren davranışları ifade eder. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere fiil işlesek, derecat kazanırız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirsek, gene derecat kazanırız. Ne diyor Allah Teala? Günde 5 vakit farz, 2 vakit de bunun ötesinde devreye giriyor. Günde 7 vakit namaz kılmak. Sabah, farzlar sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse biz insanlar için sevgili kardeşlerim hep Allah için olmak söz konusu. Allah için yaşamak söz konusu. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutlu oluruz. İnsanların arasında
Bir defa bütün kavimlerde bir kavim Resulü mutlaka vardır. Şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir kavim Resulü yaşamaktadır. Resuller Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Kendiliklerinden bir şey yapmak yetkileri yoktur. Allah-u Teala onlara ne yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. İnsanı serbest iradeyle yaratmıştır ki kişi dilediğini dilediği istikamette gerçekleştirsin ve tamamen kendi iradesiyle dereceler kazansın veya kaybetsin. Herkes kendi iradesiyle yaptığı bütün olayların neticesinden hesaba çekilir. Dışarıdakilerin yaptığı olaylar ona bir şey kazandırır veya kaybettirir mi? Kazandırabilir ama kaybettirmez. Bir başkasının bize yaptığı kötülükler bize ona derecat kaybettirir. Onun kaybettiği derecatı bize kazandırır. Ama başka birisi bize iyilik yapmışsa o derecat kazanır, biz derecat kazanmayız. Sadece bize yapılan iyiliğin mutluluğunu yaşarız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi kontrolü altında tutuyor. Ömrümüz boyunca kiram-ı kâtim-i melekleri devamlı bütün hareketlerimizi ve bu hareketleri yaparken neler düşündüğümüzü filme alırlar. Hem düşüncelerimiz filme alınır hem de yaptıklarımız. Düşüncelerden dolayı Allah-u Teala insanları hesaba çekmez. Birisi hakkında kötü düşünürsünüz. Ona bir kötülük yapmayı düşünürsünüz. Düşündüğünüz için derecat kaybetmezsiniz. Ne zaman o kötülüğü işlerseniz o zaman derecat kaybedersiniz. Ve kaybettiğiniz derecat ne kadarsa karşı taraf o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yaptığınız kişi siz ona kötülük yaptığınız için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Çok önemli. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadardır? 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir. Atalarımız 140 sene yaşamışlar. 150 senedir de diyebiliriz. Diyelim ne yazar? Herkes kendi ömrünü yaşayacaktır. Yaşanan bu süreç içerisinde ne kadar derecat kazandık? Bu net olarak hayat bölümümüzün standartları içinde tespit edilmiştir. Ve amel defterimizde kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Bakiye üstün olan tarafın rengini taşır. Eğer bir kişinin kazandığı derece 100 derece ise kaybettiği derece 80 derece ise bu kişinin amel defterinde 20 derecelik bir yeşil rakam, bakiye rakamı söz konusudur. Bu onun cennete gideceğini gösterir. Eğer bir başka kişinin de defterinde 200 negatif derecat varsa, 150'de pozitif derecat varsa,
50 derecelik bir negatif kırmızı rakam sonuca yazılır. Bakiye kırmızıdır. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapmalıyız? Herkesin derecat kazanması için bir aktivitenin, bir faaliyetin içinde olmalıyız. İnsanları sevmeliyiz. Onlara en güzel davranışlarda bulunmalıyız. Bize kötülük yapanları bile sevmeye çalışmalıyız. Onların zarar görmesini istememeliyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız ne olur? Derecat kazanırsınız. Cennet bir sonsuz hayattır. Cehennem de sonsuz hayattır. Yani biz insanlara göre milyonlarca yıl yaşanacak olan bir hayat. Ama bu sonsuzun da on milyonlarca, belki milyarlarca yıl geçtikten sonra bir kıyamet olayı söz konusudur. Kıyametle beraber şey sona erer.

taraf kaybettiği dereceler, yani kırmızı dereceler olduğu için onların da bakiyesi kırmızıdır. Onların da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Ve Allah-u Teala daha ezelde kimin cennete gireceğini, kimin cehenneme gireceğini bilmektedir. Ve bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı en güzel sonuçları ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar isterdik, herkesin derecatı netice itibariyle yeşil rakamla yazılsın, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun ve bu kişi Allah-u Teala tarafından cennetlikler arasına konulsun. Sevgili kardeşlerim, ne geçer ki elimize bir başkasına kötülük edersek? Yaptığımız her kötülük bize derecat kaybettirir. Kimin kötü amelleri iyilerden fazlaysa, daha başka bir ifadeyle, kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin diyeceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerimiz. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir sonsuz hayat cennette veya cehennemde geçecek. Bu dünyadaki davranış biçimleri dizisine bağlı olarak. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık etmiyorlar mı Allah'ın dostu olamayanlar kendilerine? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın nefsinde nefs tezkiyesi oluşması mümkün değildir. Tabiate ve tasfiye hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileseniz ne kaybedersiniz diye etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Sizin kurtulmanız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölse, onunki de cehennemdir. Çünkü derecat kazandıran hiçbir olayı oluşmamıştır diyemeyiz. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemese bile başkalarına iyilik etmiştir. Yaptığı her başkalarına iyilik eden davranış buna derecat kazandırmıştır. Ama bir taraftan da nefsinin öfke, kin afetleri böyledir. Onlar sebebiyle de etrafındaki insanlara kötü muamele etmiştir, derecat kazanmıştır, kaybetmiştir. Her kötü muamele insanlara derecat kaybettirir. İşte bütün insanlar daha hayatlarını yaşamadan Allah-u Teala onların gelecekteki bütün doğacak

yaşayacak, verecek onu insanların ricatine bilmektedir. Çünkü Allah zamanın ötesindedir. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Allah'ın katında zaman sıfır değerindedir. O sebeple Allah Teala insanların kader hücrelerini yerleştirirken illiğin ve sicin olarak iki ayrı bölümden bahseder. Dereceleri kazandığı dereceler yüksek olanlar illiğinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Kaybettiği dereceler fazla olanlar sicinde amel defterleri yerleştirilmiş olanlardır. Böylece insanların cennete mi gireceği, cehenneme mi gireceği çok net ve açık şekilde belirlenir. Yani ezelde daha o insan dünyaya gelmeden milyonlarca sene evvel Allah Teala o kişinin dünyaya gelişinden itibaren geçireceği bütün merhaleleri, kazanacağı ve kaybedeceği dereceleri, hayat bilimini, illiğine veya sicine yerleştirmiştir. Allah'ın sonsuz hızı zamanın çok ötesinde olduğu için bu hiçbir problem oluşturmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlara güzel muamele edin. Onları sevin. Mutlu etmeye çalışın ki bunun neticesinde siz mutlu olursunuz. Onları mutlu etmeye çalışın ki mutluluğu asıl siz yaşayın. İnsanları sevmelisiniz. Sevdikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe onlara daha çok yardımcı olursunuz. İnsanları üzecek bir şey yapmamak istikametinde bir insanın mütevazının gelişmesi, onun nefs tezkiyesinden sonra nefs tasfiyesini de gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başarırsanız, o zaman herkes için sadece iyilikler düşünebilirsiniz. Kimseye karşı kin tutamazsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Onlar size düşman olabilirler. Aleyhinizde her şeyi yapabilirler. Ama buna rağmen siz onlara düşman olamazsınız. İç dünyanız buna müsait değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları onlardır ki başkaları onlara kötülük ederler ama onlar o kendilerine kötülük edenlere kötülük edemezler. Etmeye gönülleri razı olmaz. Hele Allah'ın kontrolü, daha sonra da tasarruf altına girenler böyle bir olayı hiçbir zaman düşünemezler bile. Sevgili kardeşlerim, onlar için başkaları onlara kötü davranışlarda bulunabilir. Bu onlarla Allah arasındaki ilişkide onların kayıplarıdır. Ama kendine yapılan kötü davranış karşısında o kötülüğü yapanlara kin besleyemezler. Allah'ın dostları böyle bir şeyi hiçbir zaman
tahakkuk ettiremezler. Onların kalpleri Allah'ın temizlediği kalplerdir. Onlara kötülük yapılabilir. Yapanlara karşı kin duyamazlar. Kötülük yapanların da üzülmelerini istemezler. Bu dünya ne kadar bir süredir ki sevgili kardeşlerim? 50 sene, 60 sene, 100 sene, 130 sene ama sonra bitecek. Ama cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize nasihatımız odur ki insanları sevin. Size kötülük yapanlar da dahil. Onları sevmelisiniz. Size kötülük yapanların hesap verecekleri yer siz değilsiniz. Allah'tır. Siz aradan çıkın. Hiç kimseye sakın ola ki kin tutmayın. Kin beslemeyin. Onları da sevin. Onların da cehennemden kurtulması için dua edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beyninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala.
Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sittetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş, emanetimi sizden geri istiyorum diyor. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm. Ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. yük katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah da yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz ya Rabbi beni de
sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka
sevinirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu bana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır.
Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor.
Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşid sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Vay abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez. İnsanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu, sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim
ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak
iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitretin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa, hayatını onları, başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sizleri, hepinizi mutluluğa davet etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklarsınız. Allah'a en yakın mahluklarsınız. Ve mutluluğa hak kazandığınız insan olarak yaratıldığınız anda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bu sadece mutluluğun ne olduğunu ve tatbikatını bilmemenizden kaynaklanan bir şeydir. Şimdi size bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyenlere sözümüz yok. Ama istemeyen birilerinin çıkabileceğini de hiç sanmıyoruz. Bizi dinleyenlerin şu anda %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu da yakinen biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Kendinizsiniz. Öyleyse hadi gelin, mutluluğa doğru el ele, gönül gönüle yürüyelim. Şu gölgeli ağaçlardan, açan çiçeklerden, her tarafı ayrı ayrı yeşille süslenmiş, şu ormanlardan, bahçelerden adım adım yürüyerek geçelim sevgili kardeşlerim. El ele, gönül gönüle. Bir defa daha ibretle bakalım etrafımızda. Bir defa daha düşünelim. Her şey, Allah neyi yarattıysa her şey bizler için yaratılmış şu dünya üzerinde. Bütün o kuşlar, balıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için sevgili kardeşlerim. O kadar çok seviliyorsunuz ki bu sevgiye layık mıyım diye düşünmek gereğini duymuyorsunuz. Sevildiğinizi de bilmiyorsunuz çoğunuz. Birçokları şu anda şöyle düşünür: Allah'ın işi yok da beni mi sevecek? Ben ki şu kadar günahkarım, şöyle şöyle günahlar işlemişim. Her şeyi berbat etmişim, hayatıma kıymışım. Allah beni mi beğenir, beni mi sever? Ben cehennemin en dibine gidecek olan birisiyim. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Nereden biliyorsunuz? Aranızda şu cehennemin en dibine gideceğini söyleyen kim var? O gelsin, bir adım beri gelsin bakalım. Ona bir sualimiz var. Sen, cehennemin en dibine gideceğini söyleyen sen, şöyle şöyle şöyle şöyle günahlar işlemişsin, falana feşmekene bu kadar kötülük etmişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kurtuluş ümidinin olmadığını mı zannediyorsun? Hangi günahları işlemiş olursan ol, bu günahlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer sana şimdi söyleyeceğim bir dileği kalbinden geçirirsen, Allah Teala onu mutlaka o anda, kalbinden geçirdiğin anda işitir, bilir ve görür.
Ne olur yani mi diyorsun? Kurtulursun canım. Cehennemden kurtulursun. Mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Öyle değil mi? Rabbani yolla, Rabbani yolla, Rabbani yolun özellikleriyle zulmani yolun özelliklerini bilmeyenler, Allah'ın öğretisiyle şeytanın öğretisini birbirine karıştıranlar, yalnız sizler anlayamazsınız ne dediğimizi. Ama eğer Allah sizin için bir şey ifade ediyorsa, şunu bilin ki, bu sözleri duyduğunuzdan itibaren kurtuluşunuz garanti altına alınmıştır. Hani filmlerde falan sihirli kelimeler söylenir. Falanca kelime söylenir, kapılar açılır. Şu olur, bu olur. Onların hepsi masal. Ama bizim söyleyeceğimiz bu dünyadaki ve kainattaki hakikatlerin en büyüğü. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, hangi suçu, hangi yüzlerce suçu, hangi binlerce suçu işlemiş olursanız olun, size öyle bir sır vereceğim ki bu sırrı tahakkuk ettirdiğiniz an, gerçekleştirdiğiniz an bütün o günahlarınız affedilecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Affedilmenin ötesinde

Şimdi o günahkar olan, çok çok günahkar olan, affedileceğini artık hiç ummayan, o günahlarda haddi aşmış olan ümitsiz kardeşim, bu hitabım sanadır. Sen ki adam öldürmüşsün. Sen ki aklına gelen her suçu işlemişsin. Sen ki hapishanelerde yatmışsın. Sen ki hala oradasın. İşte tam sana söylüyorum. Ahiretten ümidini kesmiş olan sana, bütün o günahların sahibi olan, ümitsiz olan, artık beni dünya üzerinde hiçbir şey kurtaramaz diyen sana sesleniyorum. Seni kurtarmak üzere sesleniyorum. Şu anda muhatabım sensin. Mutlaka kurtulacaksın. Sadece bir talepte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Şimdi senin aklına herhalde "Ya Rabbi benim canımı al da kurtulayım" gibi bir şey gelir. Hayır, hiç alakası yok. Canına kıyman gerekmiyor. Hiçbir sıkıntı çekmen gerekmiyor. Sadece bir dilekle Allah'a müracaat edeceksin. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ne kadar büyük günahların olursa olsun, Allah-u Teala'nın hepsini mutlak olarak affetme sözü verdiği bir anahtarı var. O ifadeyi kullanırsan, hangi günahların olursa olsun mutlaka Allah Teala tarafından affedilecek, yetmez. Sevapların mutlaka günahlarından fazla olacak. Eğer yoluna biraz daha devam edersen daha öteye geçecek Allah Teala. Bir de o günahlarını sevaba çevirecek. Yoksa sana inanılmaz mı görünüyor? Evet, söyleyeceklerimizi bilmeyen koskoca bir dünya var şu anda karşımızda. Din adamları, profesörler, doçentler vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, size Kur'an'dan bahsediyorum. Allah'ın öğretisiyle sesleniyorum size. Hanginiz kurtulmak istiyorsunuz? O zaman sadece Allah-u Teala'dan bir talepte bulunacaksınız. Bir tek talebinizle günahlarınızın, o hiçbir zaman affedilmez sandığınız günahlarınızın mahiyeti, büyüklüğü ne olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine gideceğinize dair Kur'an size garanti veriyor. Allah size garanti veriyor. Tekrar ediyorum. Hangi günahları işlemiş olursanız olun, 100 tane insan öldürseniz, 1000 tane insan öldürseniz, gene gelin. Bir tek dileğinizle cehennemden kurtulmanız mümkündür.

Çok mu mübalağa ettik? Sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz ki onu. Allah'ı tanımıyorsunuz ki. Onun sizi ne kadar sevdiğinden o kadar az haberdarsınız ki. Onun hakkında ve Kur'an hakkında o kadar az şey biliyorsunuz ki. İblisin bayrağı altında olduğunuzun farkında bile değilsiniz. O günahları size kim işletti zannediyorsunuz? Benim zavallı kardeşlerim. Sözlerime dikkatle bakın. Hangi dinden olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, kim olursanız olun, hangi suçu işlemiş olursanız olun, bir tek dilekle bütün günahlarınızın affedileceğini Allah-u Teala garanti altına almış. Mutlak bir garanti altındasınız. Allah adına onun Kur'an-ı Kerim'inin hükmünü söylüyoruz ki hangi günahları işlerseniz işleyin, eğer Allah'tan bizim şimdi size söyleyeceğimiz bir talepte bulunursanız günahlarınızın hepsi affedilecek, sevaplarınız günahlarınızdan mutlaka fazla olacak, mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Eğer isterseniz bana birinci kat cennet yetmez. Ben ikinci kat cenneti istiyorum. O zaman günahlarınız affedilmeyecek. Affedildikten sonra bir de sevaba çevrilecek. Dersiniz ki bana üçüncü kat cennet lazım. Onu da Allah Teala garanti ediyor. Bir tek dileğinizle sizi üçüncü kat cennete ulaştırmaya da hazır. Şaka ettiğimi düşünenler var aranızda, biliyorum. Hiç böyle şey olur mu? Hayatımız boyunca hiç böyle bir şey duymadık diyenler var aranızda, biliyorum. Ama size Allah'ın söylediklerini anlatmak için huzurunuzdayız. Allah'ın hidayet çağının müjdesini vermek için huzurlarınızdayız. Size kurtuluştan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Şeytanın bütün tuzaklarını mahvetmek üzere huzurlarınızdayız. Bizimle beraberseniz şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı sağlam bir sahile ulaştınız sevgili kardeşlerim. Şimdi neler düşündüğünüzü biliyoruz. Kiminiz diyorsunuz ki hadi canım sen de, ben bunca günah işleyeyim de bir tek bir şey söyleyeyim, sihirli bir kelime gibi, hop Allah Teala beni cennetine alsın. Olacak şey mi bu? İçinizden bir kısmınız diyor ki sahabenin bile 10 tanesi cennetle garanti altına almış cenneti, geri kalanın nereye gideceği meçhul. Allah Teala sahabeyi bile cennetine almıyor da beni mi cennetine alacak? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünüyorsanız şeytanın tuzağına çoktan düşmüşsünüz ve farkında bile değilsiniz. Yalan söylediği. Araf suresinin
157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Kimdir sahabe? Yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Yalan. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i putperestler de gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Yahudiler de gördü. Hristiyanlar da gördü. Ama onlar sahabe olmadılar, olamadılar. Bu görenlerin arasından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İşte onlar sahabe. Nasıl tabi oldular? İşte şimdi size söyleyeceğim o hedefe ulaştılar. Bir dilekle Allah'a müracaat ettiler. Dediler ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ben evliya olmak istiyorum. Ben cennete girmek istiyorum. İçinizden biriniz bana deseniz ki ben cennete girmek istiyorum. Ama o kadar çok günah işledim ki Allah Teala'nın beni affedeceğini hiç mi hiç umamam. Ama cennete girmeyi de gerçekten çok istiyorum. Peki ben size o cenneti garanti edersem Kur'an hükümleriyle ve gideceğiniz yer onca günahınıza rağmen orası ise, Allah'ın cenneti ise ve bu sizin için de mümkünse, işte onun için söylüyorum sevgili kardeşlerim. Her biriniz için söylüyorum. Mutluluk sizin de hakkınız. Siz de insan olarak yaratıldınız. Sizin de mutlu olmaya hakkınız var. Hayır, hiç önemli değil. Hangi günahları işlediğiniz, ne kadar günah işlediğiniz, onlar şu kadarcık bir önem taşımazlar. Yeter ki bir dileğiniz olsun Allah'tan. Bir dilek. Ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bütün bu günahlardan sizi temizleyecek olan, yetmez, sonra da o günahlarınızı sevaba çevirecek olan, yetmez, sonra da dünya hayatının %50'den fazlasını, yarıdan fazlasını mutlaka mutlulukla geçireceğinizi garanti eden Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum size. Bütün bunların bedeli bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan insanlara bin bir türlü palavrayla onları tavlayıp onları hegemonyası altına alır. Zavallı insanlar şeytanı dost zannederler. Ve gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir.
Bu size söylediğimiz şeyi iblis asırlar boyunca insanlardan saklamayı başarmış. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bu dileğin sahibi olmuşlar. Hepsi de bildiğiniz gibi felaha ermiş.

Öyleyse gerçekten inanılmaz bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, hangi günahların sahibi olursanız olun, bir tek dileğiniz bütün o günahların affı için yeterli. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması için ve Allah'ın cennetini almanız için yeterli. Sadece bir tek dilek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçoklarınız şimdi diyorlar ki, hiç olur mu böyle saçmalık? Bunca üniversitede bunca din alimi var. Hiç kimse bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Sevgili kardeşlerim, haklısınız. Gerçekten bahsetmediler. Bahsetmediler çünkü bilmiyorlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, evvela kimler cehenneme girer? Gelin beraberce bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyunu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Bilaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Dünyada kazandıkları servet, para, şan, şöhret onları doyuma ulaştırır. Şimdi sıkı durun. Konunun ruhu geliyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak kimseyi kurtaramaz. Allah'ın kitabını bilmedikçe kurtuluşa kimsenin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Yani onlar bizim ayetlerimizi bilmezler, diyor Allah Teala. İyi ama bu adam İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Sonra master yapmış. Sonra doktora yapmış. Asistan olmuş. Doçent olmuş. Profesör olmuş. Hatta dekan da olmuş. Olmuş ama hiçbir işe yaramamış. Kendisini kurtaracak olan ayetlerden haberi yok. Yani Kur'an'ı bilmiyor.
Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Şu mutsuz hayatınıza devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa mutlu olmak mı istiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah kainattaki en büyük dostunuzdur. Az sever veya çok sever, liyakatinize göre sizi mutlaka sever. Ve istediği bir tek şey vardır, sizin de kurtulmanız. Sizin de Allah'ın cennetine girmeniz. Sizleri o kadar çok seviyor ki, sonsuz mutluluğu kesintisiz bir şekilde milyarlarca sene yaşamak üzere sizi cennetine almak istiyor. Ve her şeyi sizin için hazırlamış, sadece bir dileğinize bırakmış. Eğer siz Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilerseniz, o zaman bu dünyada kurtuluşa mutlaka ulaşacaksınız. Bu dünyadaki mutluluk, mutlaka size verilecek. Bu mutluluğu tam olarak yaşayamazsınız. Yaşamanız için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz yetmez. Ama her gün bir günlük hayatınızın yarıdan fazlasının mutlaka saadet içinde geçeceğini Allah Teala garanti eder. Her gün diyelim 15 saat dünyada yaşıyorsunuz. Bu yaşantınız boyunca 15 saatin 7,5 saatinden fazlasını mutlaka saadet içinde geçireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısından fazlası. Ve cennet saadetinin 3 katını garanti ediyor. 1. kat cennet, 2. kat cennet ve nihayet 3. kat cennet. Bu sizin Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ömrünüze kalmış bir şey. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki birçoğunuzu Allah pek alakadar etmiyor. İşte en çok ona üzülürüz. Böyle olan insanların akılları başlarına ancak öldükleri zaman gelir. O zaman ne kadar pişmanlık duyacakları Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor. Öyleyse dünya adı verilen bir gezegende hasbelkader dünyaya gelmişiz hepimiz. Bizim gibi birçok gezegende hayat olduğu tam 17 ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Oralarda da aynı din, kainatın bir tek dini var. Ve Allah'ın kurtuluş reçetesi aynen oralarda da söyleniyor insanlara.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından müemmendir. Teminat altına alınmıştır. Garanti altına alınmıştır. Bu mutluluğunuz bir tek dilekle gerçekleşir. O dilek yoksa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın Allah ile olan ilişkilerinizdeki sizi ulaştırması lazım gelen yere, mutluluğa ulaşmanızın garantisidir. Olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki onun gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennem. Gene gördük ki o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Onun dışında bu insan ne yaparsa yapsın, kendisini kurtarması mümkün değildir. Yani olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, hangi insan tarafından gerçekleştirilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ama bir insan düşünün sevgili kardeşlerim, tonla günah işlemiş. Hiç kimsenin işleyemeyeceği kadar günah işlemiş. Evet, aklınıza şöyle bir sual gelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mi? Hangi günah işlerse işlesin mi? Evet, hangi günahı işlerse işlesin herkes. Günahın büyük olması Allah Teala tarafından önem taşımıyor. Büyük olursa onun derecelerini, çok olan derecelerini kendinden vereceği derecelerle Allah Teala o kişinin sevaplarını günahlarından daha fazla hale getirerek derecelerini arttırıyor. Ve Allah'ın kanunu, Müminin Suresi 102. ayet-i kerime, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için kurtuluş var. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, şeytanın ilk aklınıza getireceği şey, hiç kimsenin söylemediği şeyleri bu insan söylüyorsa mutlaka söylediği yalandır. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin kurtulmanızı istiyor. Şeytan da cehenneme gitmenizi. Bu tarzdaki düşünceleri aklınıza getiren iblistir. O zaman onunla savaş vermek mecburiyetindesiniz. Ona deyin ki, sen haklı olabilirsin. Ama biz onun söylediği ayetleri kontrol edeceğiz. O zaman yazın bir kenara Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
O Allah'ın ayetlerinden gafil olandır, Allah'ın ayetlerini bilmeyendir. Titri hangi tip profesörlük olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden haberdar değildir. Ve daha hazini, gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değildir. Peki madalyonun öbür tarafını çevirelim. Ya Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Dilerse Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor. Dilerse o kişi takva sahibi oluyor. Dilerse mümin oluyor. Dilerse dalaletten kurtuluyor, hidayete adım atıyor. Dilerse cehennem ehliyken cennet ehli oluyor. Öyleyse dilerse bu kişi kurtulur mu? Kesin. Neden kurtulur? Madde bir, takva sahibi olduğu için kurtulur. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Takva sahibi olursa Allah'ın cennetine girer. Âl-i İmran 15. Takva sahiplerinin girecekleri yer altlarına ırmak bırakan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmran 198'de bir defa daha söylemiş aynı şeyi Allah Teala. Ve Kaf 32, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer burasıdır. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Takva sahiplerinin ise bu birinci takvadır. Takva sahiplerinin ise gidecekleri yer cennettir. Peki şirkte olanlar cennete girebilirler mi? Hayır. Onların girecekleri yer cehennemdir. Peki şirkten kurtulduğunuz yer neresidir? Aynı yerdir. Ayet-i Kerime Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile, yani böylece Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden ki fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz nereden olacaksınız? Kurtuluşa ulaşan tek fırkadan olacaksınız. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki kişilerden olacaksınız. Müminlerden ibaret bir tek fırkanın içinde olacaksınız. Ve gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olacak, şirkten kurtulduğunuz için. Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan İnsanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytanın kulluğu oldular. İşte şeytan bütün insanlara Allah'a ulaşma dileğini Kur'an'da en açık şekilde yazmasına rağmen unutturmayı başarmış.
gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer mutlaka cehennem. Ama ya dilerse bir, takva sahibi olur. İki, şirkten kurtulur. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olur. Ve Allah-u Teala'dan hem cennet müjdesini alır, hem dünya müjdesini alır. Ciddi mi? Gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne yapmış kişi? Münip olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a yönelmiş. Ve şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Müjdeler almış. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'ın kulu olmuş. Allah'ın kullarının gideceği yer Allah'ın cenneti. Cennetin birinci katına ulaşmak isteyen kişi için bir tek dilek münib olmak. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Allah'a münib olma. Ne sağladı kişiye? Hem cennet saadetini, hem dünya saadetini, ama dünya saadetinin yarısını. Daha ötesi için biraz gayret sarf etmeniz gerekecek. Ama bunlar için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Allah-u Teala sizi namazdan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi oruçtan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi zekat vermekten hoşlanır hale getirecek. Allah-u Teala size kendisini sevdirecek. İrşad makamını sevdirecek. Zikri sevdirecek özellikle. İrşad makamını gösterecek, onu sevdirdiği için ulaşıp siz tabi olacaksınız. Kimse sizi zorlamayacak. Ama öyle bir sevgi duyacaksınız ki irşad makamına karşı, tabi olmamak sizin için mümkün olmayacak. Sevgili kardeşlerim, hep acırım şu Allah'tan haberdar olmayan ve bu dünyada yaşadığını zanneden zavallı ölülere. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözlerinde hicab-ı mesture bırakıyor. Gizli bir perde, irşat makamını tanıyamasın diye. Kulaklarında vakra bırakıyor Allah-u Teala. Vakra koyuyor kulaklarına. Engel. İrşad makamının söylediklerini kulak işitemesin diye. Kalbine ekinnet koymuş herkesin Allah-u Teala. İrşad makamının söylediklerini o kişi kalbine indirse bile idrak edemesin diye.

Bunlar uzuvlar. Göz, kulak, kalp. Ama bir de duyular var. Hastalar. İşitme hastası bu kişinin bütün insanların başlangıçtan itibaren mühürlü. Kalbindeki idrak hastası o da mühürlü. Kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası da mühürlü.

işitme hassası mühürlü, görme hassasının da, basar isimli görme hassasının da üzerinde kışafet adlı bir perde var. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Onlara ölüler diyor Allah Teala. İşte size bir davetiye. Ölüyken Allah Teala tarafından diriltilenlerden olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman o sana ulaşmayı, tabi olmayı dilemeyenlerle senin aranda, yani onların gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde vardır diyor Allah Teala. Seni göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Onların gözlerine vakrayı, gözlerine hicab-ı mestüreyi, kulaklarına vakrayı, kalplerine ekinneti biz koyarız diyor Allah Teala. Seni göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sadece bir dileğiniz, sizi mutlak olarak Allah'a karşı işlediğiniz suç, her neyse, insanlara karşı işlediğiniz suç, her neyse, hangi boyutta olursa olsun, ne kadar büyük suçlar işlemiş olursanız olun, Allah sizi çağırıyor. Affetmek için çağırıyor suçunuzu. Daha ilerisini isterseniz, günahlarınızı sevaba çevirmek için çağırıyor. Daha ilerisini isterseniz, sizi üçüncü kat cennetine alıp, dünya saadetinin yarısından fazlasını size vermek için çağırıyor. Kim olursanız olun, Allah için fark etmez. Mutlaka sizi affetmeye hazır. Ve bunun için sadece sizden bir tek şey ister, tek bir şey, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı. Sevgili kardeşlerim, son pişmanlık fayda vermez. Eğer böyle bir talepte bulunamadan ölürseniz, ancak öldüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlarsınız. Ama iş işten geçmiş olur. Ondan sonra kurtuluşunuz mümkün değildir. Biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Biz sizi kurtuluşa çağırıyoruz. Allah'ın emri üzerine çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz cehenneme girmeniz mümkün değildir. Hangi suçun sahibi olursanız olun. Öyleyse bu bir çağrıdır. Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali, ey insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bırakın ondan sonra Allah sizin üzerinizde yapacağı bütün değişiklikleri yapsın. Gözlerinizi, kör olan gözlerinizi görür hale getirsin. Sağır olan kulaklarınızı işitir hale getirsin. İdrak edemeyen kalplerinizi idrak eder hale getirsin. Sizleri ölüyken hayata getirsin. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk davetiyesi aldınız. Meydan sizin, irade sizin,
Dilerseniz kurtulursunuz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulmanız mümkün değildir. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bir saat sonra ölmüş. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah onun bütün günahlarını affederek sevaplarını günahlarından fazla hale getirir. 80 yaşında ölen birisini düşünün, 15 yaşında namaz kılmaya başlamış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış, 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin de kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı? Allah Teala'nın sizin için ne kadar güzel şeyler, değerli şeyler düşündüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, hangi şartların içinde olursanız olun, hangi suçu işlerseniz işleyin, sizi kurtarmak için hazır olduğunu anladınız mı? Yoksa hala anlayamadınız mı? Eğer anlayamadıysanız, kendinize ne kadar büyük kötülük ettiğinizi ancak öldüğünüz gün anlayacaksınız. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın çağrısı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Aleyküm Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri gene beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab, kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki, her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışta içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının fazl nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün
yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Yani hep denge. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünya adı verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor? Ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte
Bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak.

Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman, onu yaratanı düşünürseniz, ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında, iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları

birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrol oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafilenin içine geleceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş.
yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanması, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz, en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak sökene kadar geçen devrede kılınır. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetel kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra 2., 3., 4. rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye, Allah Teala belki o gece değil ama kişiye eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu
terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide taviyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik fasılalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbini, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerinin tamamlamasını sağlayarak Zetetil Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinde ruhu. Eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah-u Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
Nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edilir. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevk ve zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar yüzdeki rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstü mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve insanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutsuzluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir.
kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek zulüm gören demek. Zalim de zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında, başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürünallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Feskürünallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin tam tersini söyledim, kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, ku'uden, otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demekle ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağa alarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye
Çiftece ile Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İç dünyanızda, kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek ard arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu, sevgili kardeşlerim, bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah Teala istiyor ki siz de dilinizle buna iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya içinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse, her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle.
Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar, onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada, hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda, her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa, yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda, o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız.
Kimin hayat filminde kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, İşte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %7'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefse emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsi mütüme gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlanılan kademindendir. Emmare, levvame, mülkime sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe teskiye adını alır. Nefsi teskiye nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüz olacağı cihetle aydınlıklarda %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuru ile beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah-u Teala kalbine bakar kişinin. O kalpteki bu yüzde, başlangıçtaki %2 nur girişi, o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki: Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacak.

olmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede birinci gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki yüzdeki rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levmediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra üçüncü gök katına ulaşan kişi, üçüncü defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh dördüncü kattadır. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Nefsi mardiye. Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ve nefsi tezkiye. Yedinci defa %7 nur birikimi. Fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %49 birikimin ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler

Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı. Kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak mutlulukların en üstüne ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Buenas tardes, Nami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa, o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki, o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı, insan yapan şey, onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir.
Hiç kimse kendi gayretiyle daimi zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret. Ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanının mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah-u Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, İşte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak. Eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız, mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz.
Her an o size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah Teala niçin zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara? Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz, insan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir. Allah'ın
sizinle konuştuğunu yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala size ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insan adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Eskiler ne diyorlar?
Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir vetire olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir. Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim,
Daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir vetiredir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah Teala onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır. Öyleyse
Allah'tan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'ın katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iş dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edeceği konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey o zikirdir. Onun mutluluğu için fizik standartlarda çalışmaktır. Dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever. Sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim?
yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet

istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum" demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin yani zâid derecelerin yani pozitif derecelerin artı derecelerin kaybettiğiniz derecelerden
yani nakıs derecelerden

negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum, bir kısmı diyecek ki, ah ah, sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki, şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala, ah benim saf hocam, hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye, bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet, sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün. Hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi. Bunca soygunu yapan sen. Sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey ameli olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin, buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir, hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır.
Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan'dır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa.
Nefse Allah'a teslim etmek 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 386 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an, tasavvufun üsülünü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası
Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam, Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir muhteşem dizayn, mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn, Kur'an dizaynı ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim,
Demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa, incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız, bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki, aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun. Ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi, hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi doçentim, sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda, benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki, benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor, hidayet doğru yoldur. O da diyor ki, hayır diyor, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri, olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler, olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul, bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi, kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir. Ve bu Allah'ın kanunudur. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar için mümkündür. Peygamberlik müessesesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son nevi Hatem-ül Enbiya devrinde sona erdiği için o noktadan itibaren huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecektir ama o noktadan itibaren peygamber olmayan veli resullerle yürümüştür bize kadar. Biz de bir veli resulüz, evliya resulüz. Asla peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler. Kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, şundan, şundan, şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki ey aziz kardeşlerim yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim, ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler. Onlar ilmi hep
kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta soğuculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi, Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet, solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek aşınarak, normale doğru yaklaşarak, ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalayetteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz? Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O
cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş. Ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününü de unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde
çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri'nde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. Ve biz ziyarete gittik kendisini. Ve ona anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini. Sonunda şunu söyledi. Üçüncü güzelliği yaşadık orada. Dedi ki, ben kelamcıyım. Bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana Kur'an'ı anlattınız. Kur'an'ı tasavvuf olarak bütünleştirdiniz. Allah razı olsun dedi, bu benim için bir ziyafetti dedi. Sonrası daha acıklı sevgili kardeşlerim. Çünkü Yazıcıoğlu bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve il müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı iki seminer düzenleyecektik. İkişer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular. Arkasında cehaletin yobazlığı yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de insanlar karşımızda. Bu sefer çok seviyesiz bir zincir birbirine halkalarını geçirmiş durumda. Aşk ile devam ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi bu adamlar bize tesir edebilirler mi? Allah'ını severseniz söyleyin. Yani şimdi cehalet Allah'ın ilmine karşı savaş veriyor. Bu zavallı çocuklar Allah'a karşı savaş veriyorlar, farkında değiller. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara söyleyin. Okuyun deyin, ihtarları okuyun. Sadece birinci ihtara cevap verebilirseniz, o zaman gelin siz çok şeylere layıksınız demektir. Ama şimdiye kadar hiç kimse bu ihtarlardan herhangi birisi yanlış diyemedi. Demesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. O bizim öğrenimimiz değil ki. O Allah'ın bize öğretisi. Allah'ın bize öğretisi. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileriz. Sohbet nereden başladı, nereye gitti gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkan mı var sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, 3 defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'laşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Unutmayın, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah-u Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedeftir. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah-u Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan öpülüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize öpürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hanginizde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat verme hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengede olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir. Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'ın emri üzerine geri dönmesi 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu

Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın insan adı verilen mali konu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için. Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır.

Haşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz, Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiiydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozok Han Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin statüsü altındaki haksızlık bizi solcu olmaya gitmişti.

Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler. Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz. Yani gece yarısından sonra bu kişi boy abdesti alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var, bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene kiramen katibin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek ve böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden, birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz, Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır. Ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah-u Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeye Allah-u Teala sizi ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız. Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak, mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin istikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk,
Sıkıntı, acı, işkence hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir işkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah Teala insanları seviyor ki o insanların sadece bir tek dileği Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır. İkinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a mülaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu 3. kat cenneti ifade eder. Ve 1. kat cennette, 2. kat cennette, 3. kat cennette bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Karşılıksız demekte haklı mıyız? Çünkü sadece bir tek dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte bak, kalbimden sana bir talepte bulunuyorum. Beni de felaha erenlerden kıl. Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse
Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka yapılır. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yaratmış. İşte o 7 tane gök katını ruhunuzun açmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, birinci kat cennetini otomatik olarak sahip olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Gene bir mümin düşünün. Bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminodur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminodur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere
Kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yedinci şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadiste var üstelik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güya bir bedeviyle konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunların hepsini yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Cevap, evet girersin. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse bu beş şartı yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Yoksa o kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, münib ol yani, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha evvel bir takva varsa, ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'a münip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, insan olarak yaratmış bunun için sizi. İnsan demek, kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan.
Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir varlık da yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevrilmek değildir. Peki günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa. İşte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar onlara nimet verir diyor Allah Teala.

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kazanır.

bir nefsle yaratıyor, ruhundan da öpürüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine. Kiramen katibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi oldu, tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'tan mürşidini ister, mürşidine tabi olur ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan Sitre-i Münta'ya ulaşacak. Sitre-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen bir derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir oran veriyor. Herkes kazandığı bir derece karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına

ulaştığı zamana kadar. Yani mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyetle beraber başlayan bire yüz kazanç, bire yüz kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derecat sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. Biri 10 iken biri 100 olur. Mürşidine tabiyetinde bu bire 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı dedikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derecat kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gökkatı 1'e 100'ü, ikinci gökkatındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır. Ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi 3. kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunda yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 101'e 101'e nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %77 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına, 7 tane gök katına, yedinci katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa

%7, %49 fazla nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı. %49 daha. %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazla nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşide tabi olmuştur. İkinci kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi üç saat zikri muhafaza edebilirse bir emir boyu yarı yarıya dünya matlığını yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve bu kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennette geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar. Hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu aşmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman önemli olan o noktadır ki tahkik edecektir. Tahkik ettiği zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecek. Ve o zaman dinlemeyip de Kur'an-ı Kerim'i tahkik etmediği için yıllar boyu dalalette kaldığına çok üzülecektir ve büyük bir pişmanlıkla pişman olacaktır. Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın beş şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için
bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette dört kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah-u Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir. Karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Selamu aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını. Dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın. Hem de cennet saadetine ulaşmasını. O da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada, bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu, kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul edersiniz. 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfili safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiil ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi %151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ün esnaf etlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın üçüncüsünde. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrinin imamının ruhunu
ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar.

Demek nefs tezkiyesi, kişi zikir yapar, nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için, birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ruhulaşır. Beşinci yüzdeydi de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı yüzdeydi de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Yedi tane, yedi %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için
sonuç alınır.

olmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak.
Buraya kadar sevgili kardeşlerim, hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine, o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse, mutlaka üçüncü kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil, %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet, ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi, %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90, %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur, ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz
dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz, onun dediğini yapmaz, yasak ettiğini işler, yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece 1. hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak.
Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Udu ve iyyâken estâin ihtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne enamte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve rezzâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir: ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. İ-
İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olsa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, Eyşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kılınan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir.
iki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elindeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak-ı terfili de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak-ı fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münib olmak ve amin olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun
başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi, nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacak karanlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık, afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik, 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki
affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin affetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. Şem suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır.
Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainnedeyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de, Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne. 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında, nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor, fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında, kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan, nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim durumu. Müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle
doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti, bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır.

%70'den daha fazla doludur. Ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar. Ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar. Ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah-u Teala diyor ki, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah-u Teala da o söyledikçe onların tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alimlerin uykusu cahillerin namazından daha eftaldir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye iyi zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil, namaz kılıyor ama kazancı 700 derecat değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla şat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan

0: ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi, iki, üç, kalp gözünü açmış Allah-u Teala, dört, kalp kulağını açmış Allah-u Teala, Allah'ın nurlarını görüyor kişi, yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor. Ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradına ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi, her an zikrediyor, her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, İlk kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasına, en üst noktasına Sittetül Müntaha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sittetül Müntaha'yı gördünüz ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sittetül Müntaha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh, Sittetül Müntaha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sittetül Müntaha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensar'a tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Ek kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize O'nun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz. Ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed ve izzetlerine şükürler. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Sıkkın sıratı lezine enam salihim gayrı mazlubi aleyhim ve rabda aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bugün de bir yarenlik edelim dedik. Onun için yaradayız. Yüce Rabbimize sonsuz sansa şükrederiz. Siz oradasınız, ben buradayım değil. Hepimiz bir aradayız. Ben sizi burada mütalaa ediyorum. Şu anda ben de sizin hepinizin beni gördüğünüz, sesimi duyduğunuz mutludayım. Yani kısacası can canıyız, gönül gönüleyiz, Allah'la beraberiz. Bir güzelliği yeniden yaşamak üzere varız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizler hayattayız, varız, yaşıyoruz. Ve insan olarak yaratılmışız. Hepsinin güzeli insan olarak yaratılmamız. Yani kainatın en üstün varlıkları. Biz dünmüş diye devam ediyoruz dünya üzerinde. Bakın, göklere bakın, bulutlara bakın, denize bakın. Çevrenizde Allah'ın yarattığı her şeye bir defa daha bakın. Benim gözlüklerimle bakmaya çalışın. O zaman çirkinlikleri göremezsiniz. Güzellikleri göreceksiniz. Her baktığınız yerde sizin bakışınızın manası oraya resmolunur. Sizin iç dünyanız için. Günlerce bir yerlerden geçersiniz. Geçerken oradaki güzelliklerin farkına bile varmazsınız. Oradaki ağaçlar, yapraklar, çiçekler, oradaki gökyüzü, deniz, etrafınızdaki sahnenin bütününü oluşturan Allah'a ait kesim. Her zaman bir güzelliktir. Ağaçları tek tek inceleyin. Genel görünüşlerinde hep en güzel olacaksınız. Dizayn eden el, kudret eli, onu kendi portfolyosu içerisinde en güzel standartlarda teşhis etmiştir. Size en güzel görüntüyü vermek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Orada sadece mutluluk var. Orada Allah var. Onun ülkesinde oluruz. İşte Allah'a doğru yapılan bir yolculuk sonsuz hızla gerçekleşti. Oradayız. Yukarıdan bakıyoruz huzur namazının saflarına. Arkadan öne doğru. En başta imamı görüyoruz. Devrim imamı. Günde 7 vakit kılınan bir namazın bir bölümünde var. Bir bölümündeyiz. Sonra arkasındaki iki kişiyi göreceksiniz. Üçü de kefili. Sonra o iki kişinin arkasındaki bir kişiyi göreceksiniz. O da kefili. Sonra yine iki kişi var. Devrin imamının iki baş veziri. Sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi vezir. Sonra ilk onluk safı göreceksiniz. Bundan sonraki bütün saflar onlar onlardır. İlk bakışınızda dört sıra görürsünüz. Siyah, koyu kahverengi siyah, ay çok yakın renkte, cübbeler, yakalar, kürklü. Başta beyaz sarıklar, bundan sonra zaten hepsi sarıklı. Bunlar kırkları oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Sonra bağların gül cübbeleriyle yedi sıra sayacaksınız. Bunlar da 70'ler, hepsilerin diliyle abdallar. Sonra renklerin grup grup değiştiğini göreceksiniz. Ve arkaya baktığınız zaman gözünüzün görebildiği kadar insan numarı sırada. Sonra mı? Renklerin en güzelini göreceksiniz çimenlerin üzerinde. Yeşilin her türlüsü. Sonra ufka doğru baktığınız zaman ufkun sonsuza açıldığını görürsünüz. Şu rengi olmadan sonsuza kadar uzayan bir saha. Ve huzur namazının imamının 15 kilometre ötesinden yerden 4 metre yükseklikte başlayan sol tarafta saatler göreceksiniz. Altın saatler. En alt sıra en çok. Yukarıya doğru gittikçe sıralar yavaş yavaş azalıyor. Yani soldan sağa olan sıralar birinci sıra en altta yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Onun üzerinde, onun birkaç metre yukarısında ikinci sıra. Onun birkaç metre yukarısında üçüncü sıra ve böylece yukarıya doğru sıralar. Giderek azalıyor sıralar. En üstte sadece bir tek saat göreceksiniz. Her zaman devrin imamı hay olandır ve her zaman onun saati en yukarıdadır. Ancak onun üzerindedir. Rivayi hal. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en alttaki saatler sadece son altından olduğu halde yukarıya doğru yükseldikçe saatlerin üzerinin mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. Saatlerde kimse yok mu diyorsunuz? Tabii yok. Hepsi huzur namazının saatleri içinde. Bir şeye daha dikkat edin. Namaz kılanların bir kısmının gölgeleri yere vurur. Seccadeler var çimenlerin üzerinde. Herkesin seccadesi birbirinden farklı. Namaz kılanların çorapla olmadığını göreceksiniz. Ayaklarında çevreye benzer, uçları yukarıya doğru çevirik, bu zamana ait olmayan çorap gibi çok ince, bizim alemimizde deri diyelim adına, öyle sahibimiz. Renkleri de sarıya çok yakın. Pantolon hayır. Boz pantolon stili bileklerde toplanıyor. Ve herkes mutlaka cübbeli. Hiç cübbesiz insan yok. İnsan rolü yok demek daha doğru tabii. Sevgili kardeşlerim, bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Hiç konuşma duymayacaksınız. Bu kulaklarla orada hiç kimse duyamaz. Duyulan sesler kalpten kalbe ulaşır. Böyle olduğu için imamın söylediklerinin kalpten olması sebebiyle kalple söylenen, kalp ile duyulan bir namaz standardı içinde olacaksınız. Bu sebeple sünnetlerle farzlar birbirinden ayrılamaz sesi itibariyle. Sünnetinde farzın da sesi safların sonuna kadar herkes tarafından aynı anda duyulur. Peki ses olarak gitseydi ne olurdu? Ses olarak gitseydi sesin hızına uygun olacaktı. O sonsuz uzunluktaki namazın arkadakilerine ses başlangıcın tatbikatından birkaç saniye sonra, belki birkaç dakika sonra ulaşacaktı. Ulaşamazsa ayrı mikrofonlarla ulaşacaktı. Ama o zaman ne olacaktı? Sıranın başında imam Allah'a ekber dediği zaman sıranın sonundakiler onu göreceklerdi ama sesi duyamayacaklardı. Ses yanlarına varıncaya kadar bir zaman geçecekti. Ön saflarla arka saflar birbirinden ayrı zaman parçalarında namaz kılacaklardı. Ama bu söz alabildiğine uzanan dizinin hiçbir noktasında bir farklılık göremezsiniz. İmam rüküye eğildiği an sıranın hepsi rüküye eğilmiştir. Çünkü hepsi aynı anda kalpleriyle imamın söylediklerini duyuyorlar. İmam da kalbinden söylüyor. Sünnetlerde de farzlarda da herkes aynı anda kılar. İmamla aynı anda secde, aynı anda rükû, aynı anda kıyam söz konusudur. Bir küçücük farklılık, sünneti de herkes aynı anda kılmasına rağmen sünnetlerde tabiiyet yoktur. Herkes kendisi kılar. Ama farzlar mutlaka tabiiyetle kılınır. Kainatta görebildiğiniz en güzel renkleri orada göreceksiniz. O namaz Allah'ı görebileceğiniz yerdedir. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin, yanın başının üzerinden. Orada, yukarıda, yoklukta Allah'ı göreceksiniz. Ve o zaman Allah'ın insan olmadığını, bir yaratık olmadığını, yaratan olduğunu net olarak anlayacaksınız. Onun sizin gibi üç boyutu yoktur, boyutlardan münezzehtir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızının sahibidir. İşte orada görebildiğiniz en güzel renklerle bir cümbüş yaşanır, bir alem yaşanır. İnsan ruhlarının sonsuz mutlulukla kurdukları Allah'ın huzurundaki namaz. Bütün elbiseler bizim atlar dediğimiz ipek türünde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün bunları kalp gözünüzle hepiniz göreceksiniz. Sadece yüzü hasıl oldu değil, kalp gözü açılan, felaha ulaşan herkes için Allah Teala bunları mutlaka gösterir. Unutmayın, felahtan evvelki mertebeleri, mesela ihlas makamının gelebileceği standartlar günün 7 katıdır. Yani 7 kattaki secde mahalli, ikinci kattaki su arınma havuzları, onun sağ tarafındaki 7. katı çıkabilenlerin özel salonu, sol taraftaki koridor, 3. kattaki 2 katlı dergah, 3. katı 4. kata bağlayan sonsuz uzunluktaki mihenk mevhiz adı verilen 2 boş silindir, sonsuz uzay içinden hareket ederek 3. kattan 4. kata bir anda ulaşılabilen o büyük sır. 4. kattaki Beytül Haram'ın aslı, Beytül Maktes'in aslı, affedersiniz. 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıddıkullah Hurma Mahalli, dışarıya doğru taşan yeşilimsi, çok açık yeşilimsi beyaz ışık ve günlerden hiç görmediğiniz bir kapı. O kapıdan son girenin ya da son çıkanın şeklini alır kapı. Bizim ailemizde tabiatıyla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Kapılar şekil almazlar. Kapı, kapıdır. Kanatları olan bir kapıdır. Açılır ve kapılır. İster otomatik açılsın, istersiz açın. Ama orada, 6. katta, 6. katın özelliği o. Kapı, her girenin şeklini alır, silüet şeklini alır. Ve daha ilginci, eğer uzun boylu birisi girdikten sonra kapıyı görmüşseniz, kısa boylu birisinin oraya girmesinin neticesinde kapının küçüldüğünü, o ikinciye göre dizayn olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple kapı devamlı şekil değiştirir, kanadı yoktur. Bu sebeple içerideki ışık olduğu gibi loş olan dışarıya ulaşır. Mus kılığına çok benzeyen bir nurdan etrafa bu yeşilimsi beyaz renk ulaşır. Bekleyenler o rengin kendilerine ulaşır. Onların derilerini çatlatacak olan bu ışığın kendilerine gerekli tesiri yapması için aradılarlar. Ayakta bir sıra oluşturulur. Ve gelen ışık bütün yüzleri ve elleri çatlatır. Herkesin elleri ve yüzleri, oradaki bütün ruhların elleri ve yüzleri çatlar. Sonra özel bir sistemle başlarının üzerine konan özel bir sistemle çatlaklar gidebilir. Sonra da aşağı doğru yola çıkılır. Tekrar dünyada verilen bu gezegene dönmek üzere. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin gelecekleri son durak burasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu yukarıya çıkanlardan, oraya ulaşabilenlerden birinin derisi çatlamaz. İşte o çatlamayan fetih için hazırdır. Ona boşlukta fetih elbisesi giydirilir. Ve eline verilen kılıçla kubbeden yukarıya çıkar. Masal gibi değil sevgili kardeşlerim. Bu masalı bir gün reel olarak yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Allah Teala size bu güzellikleri gösteriyor diye. Siz de orada olacaksınız. Huzur namazının erkanı arasında. Yerinizin adım adım en gerilerden yavaş yavaş ileriye doğru yürüdüğünü göreceksiniz. Yeriniz değişecek. En saflara doğru. Bahsettiği hayatınızın en zevkli dakikaları, Allah-u Teala'nın sizlere bütün gök katlarını gösterdiği bu müstesna devreler. Ona çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Kalp gözünüzü açtı diye, size bütün güzellikleri gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'a göre sadece güzellikler var. Sizin de aynı güzellikleri hep yaşamanızı ister. Bunun için yaratıldınız, unutmayın. Mutsuz olmak için değil, başka insanları mutsuz kılmak için değil, hem mutlu olmak için, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk kaçabilmek için. Onlar ellerinin tersiyle sizin onlara ulaştırmak istediğiniz mutluluğu almamak istedikleri zaman onlara bir şey yapamazsınız. O onların dünyasıdır. Sizi reddedebilirler. Onlara göre başka bir dünyada, başka bir hayat, oradaki huzur namazının o muhteşem dizaynından daha güzel olabilir. Nefsleri onlara Allah'ın bu sonsuz güzelliklerini değil, dünyadaki sonradan çirkin olduğunun farkına varacakları başka şeyleri güzel göstermeye çalışır. Ve dünya onlara gölgeler. Hiçbir zaman bu size anlattığım güzellikleri göremeyeceklerdir. Hiçbir zaman kalp gözleri açılmayacaktır. Hiçbir zaman üst alemlere ulaşmaları mümkün değildir. Ve ne yazık ki cennetle hiç göremeyeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada bir hayat yaşarsınız. Diyelim çok yaşadınız 100 sene. Daha çok yaşadınız 200 sene. Olmaz ama olduğunu kabul edelim. Biliyor musunuz? Bu hayatınız geleceğinizi tayin eden vasıflarımızı ortaya koyar. Ya Allah'ı hiçe sayarsınız, yani şeytan sizi hep kontrolü altında tutar hayatınız boyunca. Farkına bile varamazsınız. Kendinizi çok akıllı göredersiniz. Ve bu Allah yolunda olanları, bu sizlere saydığım sayısız güzellikleri yaşayabilenlere aptal nazarıyla bakarsınız. Bunlar enayi dersiniz. Sevgili kardeşlerim, ancak o gün, öldüğünüz gün doğrunun ve yanlışın farkına varacaksınız. Firavun öldüğü zaman Allah-u Teala kalp yüzünü açınca, hakikati görünce Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, beni dünyaya tekrar geri gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu sana ispat edeyim. Ben de bana gösterdiğin bu güzellikleri yaşamak isterdim. Allah-u Teala buyuruyor ki, kalp gözünü açtık, hakikatleri gösterdik. Bundan sonra kimseye bir özel ihsanda bulunmayız. Senin için de elbette söz konusu değil, dünyaya geri dönmen mümkün değil. Ama seni bu standartlarda gelecek bütün nesillere örnek olmak üzere vücudunu canlıymış gibi tutacağız. Aradan geçen binlerce seneye rağmen Firavun'un secde vaziyetindeki cesedi hala bozulmamıştır. British Museum'da Londra'da teşhir edilmektedir. O kendisinin Allah olduğunu iddia eden Firavun Allah'a secde eder vaziyette orada, Londra'da, British Museum'da bütün alemlere ibret olmak için. Sevgili kardeşlerim, bize aklı şeytan vermiyor. Bize aklı Allah veriyor. Allah'ın verdiği o muhteşem aklı şeytan size kullandırırken ya da siz onu kullanırken öyle bir tesir sahası vücuda getirir ki doğruyu yanlıştan ayıramazsınız. Ve şeytan sizi adım adım kontrolü altına alır. Ne ölçüde kontrol altındasınız? Düşünün. Şu dünyadaki bunca pislikler mi dünya hayatının zevkleri mi sizin için ön planda? Yoksa Allah'ın dostluğu mu? Başka birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Kendinize dikkatle bakın. İşte mutsuzluğunuzu veya mutluluğunuzu bu simgeler. Kimin tarafındasınız? Kimin tarafında olduğunuz eğer vasıflarına sahipseniz ki kimin tarafındaysanız onun vasıflarına sahip olursunuz sizi ya mutlu kılar ya mutsuz. Sevgili kardeşlerim, sakın zevkle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Şeytan sizin mutluluğunuzdan dehşetli hüzün duyar, huzursuzluk duyar. Ama siz de onun gibi mutsuz olursanız o bundan zevk alır. Sözüme dikkat edin, mutlu olmaz. Onun için mutlu olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zevk alır. Ne demek istiyorum? Mutluluk dediğiniz zaman sizlere anlattığım mutluluğu düşünün. Mutluluk üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vesiledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Ne siz onlara huzursuzluk vereceksiniz, ne de onlar size. 3. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiniz, mutlusunuz. Hem de nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemeyen birisiniz. Yine mutlusunuz. Demek ki üç ayrı cephede mutlu olmak mutluluğun birinci tarifi. İkinci vasıf mutluluğun devamlılığıdır. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah yolunda mutlu olan bir insansanız, mutluluğunuz devam eder. Kesintisizdir. Üçüncü simgesi mutluluğun, mutluluk bir suf ve sükun halidir. Huzur halidir. Suf ve sükun ise zıt unsurların yokluğuyla tecelli eder. Yani nefsiniz ve ruhunuz birbirinin düşmanı olan iki varlıktır başlangıçta. Nefsiniz sadece afetlerden oluşmuştur. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışır. Ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiile yeşil ışık yapmaz. Hiçbir zaman onları işlemeyi aklına bile getirmez. İstemesi mümkün değildir. Öbür taraftan Allah'ın emrettiği şeyler ruh tarafından mutlaka yapılmak istenir, nefs tarafından asla yapılmak istemez. Ruh Allah'ın sözlerini size iletir. Nefsinizle başlamışta sadece şeytanın sözlerini. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz içinizdeki kavganın sebebini? O iki sesi birbirinden ayırt edebiliyor musunuz? Biri Allah ne emretmişse onun yapılmaması için size devamlı tesir icra eder. Diğeri de Allah Teala neyi yapmamanızı emretmişse onu yapmamanız için gerekli standartları size ulaştırır. Ama siz eğer Allah için değilseniz ruhunuzun söyledikleri size bir hiç gibi gelir. Ne zamandan beri? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teknik arıza sebebiyle şu anda bir durgun ekranla karşı karşıyayız. Onu harekete geçirmek için tekrar bir düzenin içinde olacağız. Görüntü kayboluyor.

0: Görüyor musun sebebi ne abi? Fazla mı yükleme var şeye, bilgisayarın?
1: Bilgisayar kalıyor ama onun yanına böyle... ...kormak edilmemiş böyle de... ...zaten sorunlar da var yani, bu kadar.
0: Format etmek ne demek?
1: İçine kayıt geçirip, bir daha bir dakika... ...bakarız da bakarız.
0: Yapıldı mı şöyle? Pek çok oldu mu?
1: Oldu
0: ya
1: tamam.
0: Çalışıyor şimdi.
2: Çalışıyor.
0: Alo Berhan? Berhan? Alo Berhan? Şehana salavat Allah'ın salara Muhammed'e günahin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi biz neredeyiz? Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Bir üçgenin içindeyiz. Niçinleri Allah olan, ikinci kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da kazandığımız dereceler olan bu ülkede kaldığımız sürece bir üçgenin içinde eğer daimi zikre ulaşmışsak bir dörtgenin içinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde, Allah'ın güzellikleri içinde. Neden dörtgen? Çünkü nefsimiz de bir kenarında, nefsimiz teşkil eder. Çünkü nefsimiz ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olmuştur. Can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta mutluluk var. İşte biz şu anda sizinle o mutluluğu paylaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Aranızda şu anda zikretmeyenler her saniye bir derece kaydediyor ama Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için kazandığınız her saniye bir tek derece bile olsa ki öyle değil. En az 10 katıdır başlangıç standartlarındakiler için. Ama bir tek derece bile olsa bir kısmınız her saniye 700 derece kazanıyorsunuz. Bir derece zikretsizlik sebebiyle kaybedenler Allah'ın sohbetini yaptığınız için kazanıyorsunuz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, Allah'a olan sevginin, aşkın daha da büyümesi söz konusu, mutlu olmak söz konusu, Allah'ın güzellikleri içinde nefs olmak söz konusu. Acaba sadece ben mi yaşıyorum bu mutluluğu sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Aynı şeyleri paylaşabiliyor muyuz? Aynı şarkıyı terennüm edebiliyor muyuz? Allah'ın şarkısını. Huzur namazını size tarif ederken benim yaşadığım mutluluğu siz de yaşıyor musunuz? Yoksa Allah'ın o güzellikleri size hiç alakadar etmiyor mu? Yedinci katın altın kapısıyla zemin kattaki dergâhtaki altın kapının birbirine tam eşit olduğunu Biliyor muydun hocam? İkisi de yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğindeki baklava dilimi çizikleriyle oluşmuş. Tek kanatlı iki kapı. Birisi zemin katta, birisi göklerin 7. katında. Kapı olarak ikisi de aynı kapı. Genişlikleri, yükseklikleri tamamen aynı. Ama 7. kattaki 7. kata giriş kapısı, zemin kattaki zemin kattan çıkış kapısı. Yani birisi sırtın sırtına açılıyor.

Değil mi? Yaşadığınız zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu, siz de aynı mutlulukla idrak edecek, aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Allah için sadece sizin mutluluğunuz vardır ve O önemlidir. Sizin mutluluğunuz, O sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizin yaratılmasının arkasında sadece Allah'ın bir tek hedefi vardır, sizi mutlu kılmak. İnsanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Hepiniz Allah'ın asla dokunmadığı bir serbest iradenin sahibisiniz. Siz iradenizi selam makamının 5. mertebesinde Allah'a teslim etmeyi bilemedikçe Allah iradenize hiçbir zaman dokunmayacaktır. Birçok insan için belki de iradenin Allah'a teslimi bir budalılık diye değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, o zavallı insanlar Allah'ın mutluluk adı verilen müessesesini hiçbir zaman yaşayamayan, çok akıllı olduklarını zanneden zavallılardır. Mutluluğun ne olduğunu da bilemeden bir ömür tüketeceklerdir. Çoğu zaman huzursuz, sıkıntılı ve hiçbir zaman anlayamayacaklardır sıkıntıları nereden kaynaklanıyor, neden huzursuzlar, neden Allah'ın yolundaki insanlar huzur içinde bir hayat geçiriyorlar, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, neden onlar mutlu da bu kendilerine akıllıca nedenler mutsuz. Sevgili kardeşlerim, akıllı olmak, problemleri çözmek, herhangi bir konuda derin bir bilginin sahibi olmak, bu standartları yaşamak değildir. Bahsetmek istediğimiz akıl, başka bir akıl, akletmek. Siz ilmin sahibi olabilirsiniz, dünya ilminin. En derin standartlarda olabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki sizden başka kimse onları yapamaz. Ve zannedersiniz ki siz üstün bir insansınız. Allah aslında Allah'ın katında şu kadarcık değeriniz yoktur. Ve kendi kendinize itiraf etseniz de etmeseniz de siz mutsuz bir insansınız. Ve bu kafa yapısıyla şu akıllı olan insanların akıllılık standartları içinde Allah'a bir dönüş yapılamazsa bu akıllı insanların hiçbirisi akıllı insanın ulaşması lazım gelen mutluluğu yaşayamazlar. Öyleyse bu nasıl akıllılıktır ki sadece mutsuzluğu davet ediyor kişi, sadece mutsuz oluyor. Öyleyse mutlu yaşamakla mutsuz yaşamak arasında hiçbir fark olmadığını zannediyor insanlar bir süre. Sonra yavaş yavaş çevreyle kendilerini mukayese ediyorlar. O zaman ayakları suya eriyor. Kendileri kadar onların akıllılık standartlarına göre akıllı olmayan insanlar mutlu. Ama onlar o akıllılık standartları içinde mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim,

Ruhu Zuhilfe'nde mutlu olmayı sever mi? İç dünyası mutlaka ister. Başkalarından farklı bir akıl yapısına sahipse, daha güzel bir düşünce alanı var onun için, daha üstün bir düşünce alanı, o kendisini başkalarından üstün sayar. Her problem buradan başlar. Şeytan bunu hep silah olarak kullanacaktır. O kişi bu kafa yapısını, bu mantığı devam ettiği sürece ömrü boyunca mutluluk adı verilen sistemi yaşayamaz. Üç faktör sevgili kardeşlerim. Bir, iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İki, kesintisiz bir mutluluk. Üç, sulh ve sükun hali. Eğer içinizde devamlı olarak bir kavga varsa, kendi kendinizi devamlı yiyorsanız, o iki sesi devamlı duyuyorsanız, birisi Allah'a davet eden, birisi şeytana davet eden, her davranışının arkasından huzursuzluk duyuyorsanız, siz nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Zavallı insanlar, bir yaratık olduklarının belki farkına varmadan bu emirlerini tüketecekler. Ve yaratanın onların için yarattığının o temel felsefesine hiçbir zaman ulaşamadan bir mutsuz hayatın sonunda bir gün ölecekler. İşte o gün neyi söylemek istediğimizi, onlara neyi anlatmak istediğimizi anlayacaklar. Mutsuz bir hayatın sonunda ölümle noktalanan, geri dönüşü imkanı olmayan bir son. Ve karanlık bir içinde bir ölümden sonraki hayat. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için buradayız. Size sadece mutluluğu anlatmak için, Allah'ın bunca güzellikleri dururken neden şeytanla korkulasınız? O akıllı standartlarınızda İblis'in sizi nasıl kandırdığını düşünemezsiniz bile. O üstün zekanızla hep kendinizi bir şeyler zannedersiniz. Ama hadi gelin beraberce kendinize bakalım. Ama mutsuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sadece çirkinlikler olarak görebilmek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Bu tuzağı bütün insanlar için kurar ve insanların çok büyük bir kısmı bu tuzağa mutlaka düşerler. Şeytan insan psikolojisini, insan dizaynını çok yakından tanıyan bir mahluktur. Beni bir müessese, insan adı verilen bu mahluku onun kendi iradesiyle, kendi arzusuyla şeytanın maskarası haline getirir. Farkında bile değildir o. Kendisini yöneten asıl standartın kendisine ait olmadığını, kendisini yönettiği düşünce

standartlarının aslında kendisine ait olmadığını, İblis'e ait olduğunu, o korkunç zekasına rağmen hiçbir zaman fark edemeden İblis tarafından devamlı şartlandırılarak yaşantısını devam edecektir. O Allah'ın mutluluklarını hiçbir zaman yaşamadığı için böyle bir mutluluğun farkında bile olmadan hayatını tamamlayacaktır. Ve neden mutsuz olduğunu anlayamadan biten bir ömür. Üstelik de o Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu büyük zekaya rağmen. Sevgili kardeşlerim, şimdi kendinize bakın. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Arkasında başka birisi yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın sizin bu derdinize şifa olacak reçetesini tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi ne zannederseniz zannedin. Sadece bir kulsunuz, bir yaratıksınız. Allah'ın yarattığı bir insan. Kendi kendinizi yaratmadınız. Siz bir yaratıksınız. Bir ruhtan, bir nefsten, bir fizik vücuttan oluşan, bir üçlüyle Allah'ın yarattığı ve istesenizde, istemesenizde, her şeyinizde ona bağlı olduğunuz, Allah'a bağlı olduğunuz zavallı bir yaratık. Neden zavallısınız? Biliyor musunuz? Mutlu olmak elinizdeyken olamadığınız için. Ama size en azından bir teselli olarak şunu söyleyebilirim. Hayır, bunu kendinize siz hazırlamadınız. Sadece sizin zeka seviyenize göre sizi kandıran iblisin tuzağına düştünüz. Ömrünüz boyunca bir çıkış noktasının olmadığını göreceksiniz. O mantık dizisi, iblisin sizi alıştırdığı, içinde yaşattığı o dünyadaki o mantık sizi sadece hayatınızın bütün safhalarında mutluluk karanlıklarında, mutsuzluk karanlıklarında dolaştırır. Bir gün akıl etmenizi Allah ne kadar istiyor biliyor musunuz? Mutlu olmanın sizin de hakkınız olduğunu düşünebilmenizi. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Bütün mutlulara sesleniyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Öyleyse neden mutsuz olmadığınızı sakın başkalarına yüklemeyin. Etrafındaki insanlar bana şöyle şöyle davransalardı ben mutlu olurdum sözü bir züğürt tesellisidir. Hiçbir zaman o yönettiğiniz standartlarda mutluluğu yaşayamazsınız. Hatta belki de öldüğünüz zamana kadar mutluluğun ne olduğunu anlamadan yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir tarafta bir bütün hayat, mutlulukla geçecek olan bir hayat. Hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu olduğunuz bir dünyada yaşamak. Allah'ın nurları içinde kalp gözünüz açık, kalp kulağınız açık, Allah'ın size söylediklerini işitebilen, Allah'ın size kalp gözünüzde gösterdiği şeyleri görebilen, bir sonsuz mutluluğu yaşayabilen bir insan olmak. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşim.

0: Benim bu görmek, bakmak değil, görmek. Gözleriniz göremez, gözleriniz sadece bakar. Gördüğünü akla iletir. Unutmayın, akla ilettiği şey ayakları yukarıda, başı aşağıda bir görüntüdür. Ulaştığı yerde sistemler onu ayakları aşağıda, başı yukarıda bir hüviyete götürerek akla ulaştırırlar. Gören akıldır. Bakan gözdür, gören akıldır. Kulaklarınız işitmez. Sadece duyar, duyduklarını akla ulaştırmakla görevlidir. Duyan kulaklarınız ama işiten, duyduğu şeyin manasına varan, onun ne olduğunu anlayan kulağınız değildir, aklınızdır. Gözünüz de kulağınız da aklın sadece bir vasıtasıdır. İşte Allah'ın sizin için hedef gösterdiği ve sizi yaşatmaya hazır olduğu bu saadeti yaşayamıyorsanız siz bir kulaksınız, bir gözsünüz, bir dilsiniz ama onların küzüne varan akıl değilsiniz. Onu kullanamıyorsunuz. Ne kadar akıllı olduğunuzu denederseniz denedin, şu hayat üzerinde size hangi ölçüde akıllı olduğunuzu, hangi olay tespit ederse, ispat ederse etsin, neticede siz gören olamazsınız. Neticede siz duyan olamazsınız. Onunla, sizi yaratanla o bağlantıyı kurmadıkça insan şerefine ulaşamazsınız. Var olmanın o büyük saadetini yaşayamazsınız. Kimliksiz bir insan olursunuz. İnsan kimliğinde görünen birisi olursunuz. İnsan olma şerefinin size sağlayabileceği o muhteşem dizaynı hissetmeden bir robot gibi bu dünyada yaşarsınız, bir gün ölüp gidersiniz. Hani o şiirdeki gibi vurdular diyor, üç kurşunla vurdular, ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir düşünün. Allah'ın size hediye etmek istediği, ihsan etmek istediği, sizi nimetlendirmek istediği bunca mutluluk sizi beklerken, siz kendi kendinizi mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Kapılarımızı, antenlerimizi Allah'a değil, şeytana çevirmişsiniz. Etrafınızdan akan pisliğin içerisine siz de bulaşmışsınız. Her tarafta ahlaksızlığın, her türlü Allah'ın yasak fiilinin işlendiği bir dünyada o yasakların zevk olduğunu zannetmişsiniz. Hayatınızı böyle tüketmişsiniz, bir gün ölüp gitmişsiniz. Belki sizin için aynı şeyleri söylerler, hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Mısır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi diyor şehir. sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilsem. Biliyorum ki çoğunuz beni anlamıyorsunuz. Kendinizi de anlayamıyorsunuz. Allah'ın size ne kadar çok şeyler bahşettiğini, ne kadar çok şeylere sahip olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Oysa ki mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki. Göremiyorsunuz sebepleri. O size göstermeye çalıştığım şeyler birçoğunuzun kafasında şekillenmiyor bile. Başka şeyler sizi daha çok cezbediyor. Onlarla mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Bir gün Allah'ın size verdiği hayat sermayeniz sona erecek. O zaman ah neden ben şunları gerçekleştiremedim? Neden Allah'ın bir sevgilisi olamadım? Neden mutluluğu yaşayamadım diye o zaman hayıflanacaksınız. Allah-u Teala'nın hepimize uzun ömür vermesini dileriz. Mutlu bir ömür vermesini dileriz. Ama unutmayın ki Allah size her şeyi vermiş. Onu size Allah'ın nimet olarak verdiği, ihsan ettiği hayatı mutluluğa çevirebilmek, onun mimarı siz olacaksınız veya olmayacaksınız. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz unutmayın buradayız. Ne zaman mutlu olmayı isterseniz bize ulaşın. Mutlaka siz mutlu olursunuz. Bir anlayabilseniz aradaki farkı. İnsanlık bir anlayabilse herkes mutlu olurdu. En büyük düşmanınızın iblis olduğunu ve sizi mutsuz kılmak için hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir savaşın içinde olduğunu belki hiç anlamadan ömrünüzü tüketeceksiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel müstakîm. Sinâ enâbte aleyhim gâlel mağdûbi aleyhim ve zâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur. Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse cennet mutluluğu, huriler, kılmanlar, huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak, aynı yaşta, herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez, mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir. 3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metinidir seneleri mutlaka muhtevasına alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet var. Allah'ın bütün Resulleri oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam, ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan, kesintisiz bir mutluluğun sahibi? Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünü de diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, benim için, buradaki kardeşleriniz için, Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek, ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış. Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları, onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. Sizlerle beraber olduğumuz o gece. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Gene sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan O ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız. Her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amini olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim, diyor Allah Teala. Ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah, bizimle birlikte sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın, Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunu zanneden zavallılara hep acımışımdır. Hala da öyle zannediyorlar. Dünyanın sahipsiz olduğunu zannediyorlar. Bir avuç suda bütün insanları boğarız zannediyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlardan Allah olduğunu iddia edecek olanlar çıkacak karşınıza. Bizi en büyük düşman belleyenler onlar olacak. Ama yenilenler de onlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil. Benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK, bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim, ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar, Allah'ın düşmanları, zannediyorlar ki o kanunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz. Ve bu seslenmeyi de Türkiye'den yapmıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görürsünüz böyle bir sahnede? Onlar bize düşman olabilirler. Ama onlar bizim düşmanımız olamazlar. Bu şerefe layık değiller. Ayrıca bizim iç dünyamız onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Bizim uğrumuza ölenlere de hep acımışızdır. Evet sevgili kardeşlerim, mesela bir Yıldırım Çavlı bize olan düşmanlığı sebebiyle emaneti geri alınmıştır. Gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde ölen bir kardeşimiz. Ona çok şeyler söyledik. Yolunu değiştirmesi gerektiği konusunda. Ama hatalar yaptı, büyük hatalar. Ve Allah emanetini geri aldı. Çok kişi böyle rahmetli oldu sevgili kardeşlerim. Mehmet Erol diye birisi. İktibas Gazetesi'nin sahibi Ercüment isimli birisi. Bizi deli diye tımarhaneye tıktırmak isteyen bir profesör ve halk tarafından iyi de bir insan olarak tanınan bir profesör Ayhan Songar. Birçok kuvvetin sahibi olduğunu zanneden insan. Bir zelzele gecesi hayatlarını kaybettiler. Onun dışında da hasta olmadan ölen, kuvvet sahibi olduğunu zanneden insanlar ve felç gelen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Sevgili kardeşlerim, farkı görebiliyor musunuz? Ülke ekonomisinin tarumar edildiği, mahvedildiği, öldürüldüğü bir noktada Türkiye. Ekonomik açıdan korkunç bir durumla karşı karşıya Türkiye. O noktaya boşuna gelmedi. Türkiye dünyanın en büyük petrol yataklarının sahibidir. Türkiye dünyanın en büyük bor yataklarının sahibidir. Dünyadaki ikinci büyük toryum madeni Türkiye'dedir. Onun için onlar diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Neden bu kadar oyunlar oynanıyor? Neden Türkiye ekonomisi çökertilmeye çalışılıyor? Arkasında bunlar var. Türkiye bir petrol denizinin üzerindedir. Dünyadaki en büyük petrol yatakları. Öyleyse düşmanı çok olacaktır. Ve o düşmanlar birinci raundu kazanmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ülke ekonomisinin düze çıkması konusunda hiçbir gayretin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyorum. Türkiye'nin borçları son 7 yıl içerisinde gayri safi milli hasılasına göre %7'den, affedersiniz %17'den %89'a fırlamıştır. Ve yıllarca buradan dil dökmemize rağmen, sözlerimiz hiç dikkate alınmadı, mektuplar yazmamıza rağmen bütün yetkililere

2,5 milyon insan işinden oldu, işinden atıldı. 4 kişilik aile yuvası Türkiye'nin ortalamasını teşkil eder. 10 milyon insan aç. 120 binden fazla işletme kapatıldı. Arkasında ülkenin düşmanları var. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Perdesinin arkasına saklanarak ülkenin ekonomisini küçültmeye çalıştılar ve bunu büyük ölçüde başardılar. Bu 2,5 milyon işsiz, kapanan 120 binden fazla üretken yatırım bu sebepledir. Hala uyuyor bizim ekonomistlerimiz. Sevgili kardeşlerim, ülke ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Türkiye'nin borçlarını ödeyebilme imkanlarının hepsi özellikle tüketildi. Hem bütçe açıkları hem de küçülen ekonomi, yani refah devletini fakr-ı zaruret devleti haline getirmek için gayretler başardılar. Sadece 2001 yılında Türkiye gayri safi milli hasılası dolar üzerinden %25 küçüldü. Sevgili kardeşlerim, üzerlerinize ciddi vazifeler düşüyor. Bu ülkenin evlatları. Başka kurtuluşu sağlayacak olan hiç kimse görünmüyor ortalıkta. Nerede bu insanlar? Gözlerinin önünde ülke karış karış parsellenip yabancılara satılıyor. Ülkenin yatırımcıları her türlü nedeni kullanarak ülke dışında yatırıma mecbur ediliyor. Yabancı sermaye ülkeye çekilmeye çalışılıyor. Aç insanların vücuda getireceği bir kaosun sonunda bir ekonomik dominyon olması söz konusu ülkenin. Buna bizim yüreğimiz dayanmaz.

Ve bizim de o çözümü gerçekleştirmememiz için her şey yapılacaktır. Ama Allah da gerçekleştirmek için her şeyi yapacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün çok acı günler yaşıyor Türkiye. Ama gelecekte Osmanlı'nın mirasına sahip olduğunu ispat edecek ülkemiz. Dünya üzerinde layık olduğu yere mutlaka yükselecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu henüz bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez.
Allah

her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları, en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber. Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun, Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o günleri bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir, o noktaya nasıl ulaşılır, onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O, sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok. İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü
bize öğretti. Öyleyse, öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım. Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya. Bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz. Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sulh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz.
ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar ama sizler sevgili kardeşlerim hangi şartların içinde olursanız olun bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor. Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız. Allah Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda, sonsuz mutluluklara sahip kılsın dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha mi as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizle zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah-u Teala'nın düşündüğü neydi? Allah-u Teala insanı salsalinden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah-u Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben ondan üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere siz şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için İş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyir-i sülük esinli bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menüvine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl. Ve la tekunen minel müşrikin. Müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Ten gittiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için
Çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-ül Müntaha, oradan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ı mutluluğa ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kaynak olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kaynak. Birisi %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa
Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruh vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrini onun ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Müntaha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz, Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavatlar, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh
Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökyüzlerine ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin harcı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz zülmani ilimler. Bu ilimlerin başında transandantal meditasyon geliyor. Her şeyden evvel şunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Transandantal meditasyon bir sahtekarlıktır. Zikir sahtekarlığıdır. Şeytanın insanlara dikte ettiği bir sahtekarlık. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü zikir insanların nefslerinin kalbine Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki tane nurunu

bütün afetlerinin yok olması ve ruhun bütün hasretlerinin, nefsin afetlerinin yerini alması halindeyse kişi dünya saadetine de ulaşır, ahiret saadetine. Bir de dünya saadeti ilave olunur. İşte meseleye bu açıdan baktığımız zaman gördüğümüz odur ki kişinin Allah ile olan ilişkilerinde olay son derece net olarak sergileniyor. İnsanoğlu nefsine hakimiyeti öğrendikçe adım adım bu istikamette başarıya doğru yönelecektir. Ve cennet saadetine bir de dünya saadetini ekleyecektir. Bunun temelinde ise zikir yatmaktadır. Zikir nedir? Allah kelimesinin birbiri ardından tekrarı. Kim bu kelimeyi tekrar ederse bu kelimedeki ilahi sır tecelli eder. Allah kelimesi Arap harflerinin öyle bir şekilde bir araya getirilmesidir ki bu harflerin birbiri ardınca gelişindeki melodi, bu harflerin birbiri ardında oluşmasının vücuda getirdiği değişik titreşim sayıları bir anahtar teşkil eder ve Allah'ın katından iki tane nurun harekete geçmesini temin eder. Bu nurlardan birinin adına rahmet diyor Allah Teala, birinin adına da fazl diyor. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla açıklanmış. Gerçekten Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah Teala buyuruyor ki Allah ihdas ettiklerinin, vücuda getirdiklerinin ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak, kitapta anlattığına paralel olarak, kitapta anlattıklarının aynı olarak ikişer ikişer indirir, inzal eder. Ne yapar bu Allah'ın katından inen, ikişer ikişer inen bu nurlar? O kişinin tüylerini ürpertir, derilerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra Allah'ın zikriyle bu olayı tahakkuk ettikten sonra o kişinin hem vücudu, derileri hem de kalbi Allah'ın zikrinden titrer. İşte Allah Teala ve Tekaddüsleri burada Allah'tan inen iki tane nurun bir insanın nefsinin kalbinde nelere sebebiyet verdiğini açıklamış durumda. Gerçekten Allah'ın nurları bir insanın kalbini mutlak aydınlığa ulaştırır. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amenu olanların ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onların kalplerini, nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfür üzere olanlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından, onların da nefslerinin kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Demek ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapı Allah'ın yukarıdan inen, inzal edilen, indirilen nurlarını kalbimize almak istikametinde geçerlidir. İkincisi ise şeytanın karanlıkları ve nefsimizin zulmani kapısından içeri girip nefsimizin kalbini kapkaranlık edecektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bir insanın nefsinin kalbindeki bu iki tane kapısı son derece önemli iki tane rol oynar. Rabbani kapıdan, Rahmani kapıdan, rahmet kapısından Allah-u Teala'nın nurları, rahmet ve fazl girecektir, kalbi aydınlatacaktır. İkinci kapı olan zulmet kapısından da şeytanın karanlıkları girecek. Kalbi zulmete, karanlıklara boğacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ismi tekrar edilip de Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi halinde, bu zikrin devamı halinde devamlı Allah'ın katından rahmet, fazl isminde iki tane nur inecektir. Ne olacaktır bu nurlar? Bu nurlar o kişinin göğsüne inecektir ve
göğsünden

0: kalbine bir yol açılmadıysa tekrar göğsünden Allah'ın katına geri dönecektir. Kişinin iç aleminde hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Ama eğer bir kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çevirmişse, eğer Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın girmesi için bir rahmet yolu açmışsa, bir de kişinin kalbine imanı yazmışsa, bu kalpteki dört şart her kimde oluşmuşsa, o zaman o kişi zikrettiği zaman nefs tezkiyesi diye bir olay tahakkuk eder. Ne olur? Her nefsin kalbinde mutlaka bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Yani kısaca her kim nefsine tabi ise, henüz mürşidine ulaşmamışsa, o kişi için Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. O kişi nefsinin hevasına tabidir ve kalbi de mühürlüdür. Ama Allah Teala bir kişinin nefsinin kalbinin içine imanı yazmışsa Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince "Vakketebe fi kulubihimil imane" buyuruyorsa, o kişinin nefsinin kalbinin içine yazılan iman bu mührü, kalbin rahmani kapısını, Rabbani kapısını, rahmet kapısını örten mührü hareketli hale getirir. İşte bu kalbe iman yazılması olayından evvel kişi zikir yaparsa, eğer o kişinin göğsünden kalbine yol açılmışsa, üç çarp varsa o kişine, yani kişinin kalbine Allah hidayeti koymuşsa, bu hidayet o kalbi, nefsin kalbini, Rabbani kapısını Allah'a döndürmüşse ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa, o takdirde Allah'tan gelen, zikir üzere gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden kalbine ulaşır ama kalbi mühürlüdür kişinin. Bu sebeple bu kalbin içine rahmet sızabilir, giremez. Ancak sızıntı şeklinde girebilir, sızabilir. Tabiatıyla rahmetin aydınlığı, hafif bir aydınlığı vücuda getirecektir o insanın kalbinde. Konunun sonrasına baktığımız zaman bu aydınlığın o kişinin kalbinde %2 çevresinde oluşması halinde kişiyi huşu sahibi ettiğini görüyoruz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, rahmetle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbinde oluşan bu huşudan sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor. Kim kendisini hidayete erdirecekse onu soruyor Allah Teala'dan. Allah da hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah onun kalbine imanı yazıyor. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Şu olur, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından inen rahmet ve faz kişinin göğsüne iner. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalpteki mühür artık hareketli hale gelmiştir. Ve rahmet kapısının üzerinde bulunan bu mühre baskı yapan rahmet ve faz isminde iki tane nur, o mührü kalbin derinliklerine doğru itmeye başlar ve zulmani kapıya kadar iter. Orada kilitlenen bu mühür, zikir boyunca Allah'ın nurlarının hep o kalbin içine girmesine sebebiyet verir. Ama şeytanın zulmani kapısı bu mühür tarafından kilitlendiği için, kapandığı için şeytan karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. O kalbe şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değildir. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının mürşide de ulaştığına göre salavat isimli bir üçüncü nurun daha kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Eğer söz konusu olan şey böyle bir olaysa, o zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde yeni bir olay vardır. Burada artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri nefs tezkiyesinin başladığını, bir kişinin nefs tezkiyesine ulaştığını bir açık şekilde ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 21. ayet-i kerime buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey burada son derece açıktır. Kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girebilmesine bağlı. İşte kişi bu dört şartın sahibi ise, yani kalbine hidayet konmuşsa, kalp Allah'a dönmüşse, göğsünden kalbine yol açılmışsa ve kalbin içine Allah imanı yazmışsa, bu dört şartın tahakkuku halinde o kişi zikir yaptığı zaman demek ki kişinin nefsinin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur birden giriyor. İşte bu nurlardan ikisi bile, yani rahmet ve fazl bile kalbin içine girebilirse o kalpte nefs tezkiyesinin başladığının kesin işaretini taşıyor. Ne demek nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi demek nefsin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girip orada kalıcı unsurlar olarak yerleşmesi hali. Neyi sağlar? Kişiyi nefsinin hakimiyetinden kurtarmayı sağlar. Bu kalıcı nurlar nefsin 7 kademesinde %7 nispetinde artacaktır. Nefsi emmare başlangıç kademesidir. Burada şerri emreden bir nefs kademesi vardır Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Kişi bunu aklayabilecek olan seviyeye kadar zikrini çıkardığı zaman bu seviyede o kişinin kalbinde nefsi emmareyi tamamlaması sebebiyle %7 kalıcı nur oluşur ve yerleşir. %2 nur da başlangıçtaki kişiyi huşu sahibi etmek istikametinde o kalpte yerleşmişti. Öyleyse kalbindeki nurların yüzdesi %9 olur kişinin nefsi emmareyi tamamladığı zaman. Ve kişi daha zikrini artırmaya devam eder. İkinci kademede, nefs-i levvamede kalbindeki nurlar %16'ya yükselir, %7 daha artar. Nefs-i levvame levmedilen, kınanan bir nefs kademesi demek. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Ondan sonra kişi zikrini daha çok arttırır. Nefsi mülkimeden kaynaklanan bir üçüncü sonuca ulaşır. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesini ifade eder. Bu kademeye ulaşan daha üst seviyedeki zikir o kişinin kalbinde %23 Allah'ın nurunu yerleştirir. Daha sonraki kademe nefsi mutmainne adını taşıyor. Kişinin nefsindeki hırs afetini yenerek nefsinin mutmain olması hali, doyuma ulaşması hali. İşte bu nokta o kişi için bir mutlak huzur sağlar. Kim nefsi mutmainneye ulaşmışsa artık mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu farkına varır. Bu nokta onun kalbinde %30 nurun birikmesi demektir. Ve kalıcı nur olarak kalır bunlar. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Ve %7 daha artacaktır, %37 olacaktır. Sonra Allah da ondan razı olacaktır, 6. basamak. Ve %7 nur daha artacaktır. Sonra o kişi nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbindeki Allah'ın nurları da %50'yi yarıyı aşacaktır, %51'e ulaşacaktır. İşte bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani Allah'ın nurlarını şeytanın karanlıklarına hakim kılmıştır. Bu nokta o kişinin cennet saadetine ulaştığı noktadır. Çünkü Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ezelde Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etme yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Allah'a ezelde verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. İşte o zaman kişinin Allah'ın kullarının arasına girmesi ve Allah'a verdiği, fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesi söz konusu. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bunun sonucunu söylüyor Allah-u Teala. Vettuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği bu üç yemini yerine getirirse mekanı cennet. Görüyorsunuz ki bunun da odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefsin tezkiyesi ise zikre dayalı bir konu. Ve kişiyi her geçen gün şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtarıyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İçki ve kumar şeytanın pisliklerindendir. Şeytan içki ve kumarla sizin dostlarınızla aranızı açmak ister. Bir, ve sizin zikrinize mani olmak ister. İki, neden şeytan zikrimize mani olmak istiyor? Çünkü zikrimiz şeytanın hakimiyet sahasını nefsimizin kalbinden ebediyen adım adım söküp atacak olan Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği bir sistemdir. İşte bu nurların gelişini sadece bir tek ibadet gerçekleştirebilir, zikir. Zikir, bir insanın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştiren yegane anahtardır. İnsana evvela nefs tezkiyesi adı verilen mutluluğun yarısına, sonra da nefs tasfiyesi adı verilen mutluluğun bütününe ulaştırır. Mutluluğun yarısında Allah cennet saadetini de hediye olarak veriyor. Mutluluğun bütününde ise cennet saadetine bir de dünya saadeti ekliyor. Görüyoruz ki bütün bu hedeflere insana ulaştıran şey zikirdir. İşte şeytan bu büyük gerçeği çok iyi bildiği için insanlara onları zikirden uzaklaştırmak için farklı bir yöntemi uygulatmaya çalışıyor. Bu yöntemin adı transandantal meditasyon. Ne yapıyorlar? Sizlere bir kelime veriyorlar. Bu kelimelerin çeşitli isimleri var. Mesela Sanskritçe bir kelime Om veya başka bir kelime. Bu kelimelerin hepsinin müşterek adı mantradır. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelimenin üzerinde konsantre olmaya çalışacaksın. Bu kelime üzerinde dikkatle duracaksın. Bütün düşünce sistemini bunun üzerinde yoğunlaştıracaksın. Eğer böyle yapabilirsen ferahladığını hissedeceksin. Bu bir vaka mıdır? Kısmen. Çünkü bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine temerküz ettirebilirse, yoğunlaştırabilirse, o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistemin üzerinden kalkıyor. Ve o zaman stresleri oluşturan, o arkadaki sıkışık kalmış olan sistem harekete geçiyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. İşte hepsi bu kadar. Bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara bu rahatlamayı vücuda getirecek olan sistemin sanki her şeymiş gibi, bunun ötesinde de pek çok şeyleri halledecekmiş gibi bir tanıtmasını yapıyor. Öyle lanse ediyor insanlara. Ve ne yazık ki üniversitelerimizde, dünya üniversitelerinde parapsikolojik bilgilerin bir bölümünü transandantal meditasyon oluşturuyor. Ve insanlar bunun gerçekten çok faydalı bir şey olduğuna inandırılmış durumda. Oysa ki transandantal meditasyon hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Bir defa bu insanlarda, transandantal meditasyon yapan insanlarda ne Allah kalbe hidayet koymuştur, ne bu hidayet o kalbi Allah'a çevirmiştir, ne o kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır, ne de Allah o kişinin kalbine imanı yazmıştır. Öyleyse bu kişilerin kalplerine Allah'ın nurlarının bir zerresinin bile girmesi mümkün değildir. Ne olur? Transandantal meditasyon yapan bu kişinin kalbinde meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa, meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Ama nur C kadarsa zaten nur C kadar olamaz. Nur daima sıfırdır. Nurda hiçbir artış olmayacaktır. Sıfır nurun ötesinde hiçbir nur bu kişinin kalbine giremez. Öyleyse transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Ve kişinin nefs tezkiyesini yapmasını, nefsine hakim olmasını sağlayan hiçbir sonuç doğuramaz. Ama aynı süre içerisinde belli şartlara sahip olan, söylediğimiz dört şarta sahip olan bir kişi eğer zikir yaparsa 20 dakika, bu zikrin sonunda o kişinin kalbinde C kadar aydınlık varsa mutlaka D kadar daha artacaktır. 20 dakikalık bir süreç içinde bile o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlıklar o süre içindeki zikir sebebiyle mutlaka D kadar artacaktır ve kişinin 20 dakikalık seansın sonunda öyle olduğunu kabul ediyorsunuz eşit şartlar içinde. Bu seansın sonunda o kişinin kalbindeki aydınlıklar artık C kadar değildir, C artı D kadardır. Öyleyse başka bir söz söylemeye gerek yok. Transandantal meditasyon niçin bir zikir sahtekarlığıdır? Zannediyorum hepiniz anladınız. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe, gönül gönüle olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din bizim dinimiz, İslam dini. Din tek bir din, başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor. Ve kitaplara geçmesini istiyor Allah-u Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman, yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir Espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ruhunuzdan ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin olmaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa, o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi, sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah-u Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhunu üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş. Ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı ölense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar, ya da hiç dinle alakalanmazlar, serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah-u Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din, ilmin bütününü itibar eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim, bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim, ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah-u Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıfkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. Bu sıfkatullah olma olayı Allah'ın boyası dediğimiz oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman ona, o zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye hilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

ve herkesin kaderciler kendi önünde yer alır. Altıgen kaderci hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler arda arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala Ebrar'ın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Veya namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yan üstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
Sonra da ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda, herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesidir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim diyor. Zekrün Allah'a, Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah'ın mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de Devrin İmam'ın dergahından Seyrisülük isimli yolculuk başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması 2, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, Seyrisülük'ün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. 5, muhlis olmak. 6, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte burada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor, sonra çok zikret diyor, sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah Teala. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor, hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz.

0: ulaştırıyor onun ruhunu ve sanki o kişi bunu kendi gayretiyle yapmış gibi onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor. Bir ömür boyu o günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha mi as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken İnsanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derecat kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet

Size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek. Onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle lebalep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken, karşılaştırma yaptıklarında hep intikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa bunun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu nefs sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister.
İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye, davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı. Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanları bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez.
İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyanın diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır, sevgi dereceleri. Ama severler. En azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanları da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalpleri hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder.
Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Ve böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden güzellikleri art arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Altlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha. Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Her karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da
o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa B derecat kaybeder. A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti. Sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı. Sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat her veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir. Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Tüm insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman yine mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir, iki sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar. Herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar. Hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar. Kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak. Başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
nefsinizdeki afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada tavlar, bu noktada kontrol altına alır. İnsanlara zikri onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa, Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok, daha çok, daha çok, daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz, ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin, nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadan evvelki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiyesi dediğimiz, nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eder insanlar. Onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şeyi söyleyebilir mi? O konuşmuyor ki. Allah konuşturuyor onu. O zaman onun bütün söyledikleri mutlaka Kur'an ahkamı. Kur'ani hükümler. Öyleyse her söylediği Kur'an'ın bir parçası. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah yerleştirdi. Ve o başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek olan bir yetkinin sahibiydi. Kur'an-ı Kerim onun kalbine yazılmıştı. Kendisi okuma yazmak bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. İşte
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kalbindeki Kur'an-ı Kerim her noktasını kalbinin bütününde hissettiği ve yaşadığı bir Kur'an-ı Kerim. Neyi yaşamış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Neyi yaşamış? Tabiyetini gerçekleştirmiş. İyi ama o peygamber, başka bir peygamber yok ki o yaşarken onun elini öpsün. Kimin elini öpecek? Çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Nur mağarasına ulaşırdı.

bu yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı. Bir daha oku dedi. O da aynı cevabı verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Üçüncü adım. Ve üçüncü adımda insan hüviyetinde olan Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarmaladı. Ve İkra bi ismi Rabbike dedi. İkra oku bi ismi ismiyle Rabbike Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah kelimesini tekrar et. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı yine öğrenmedi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine yazdı. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın sarılması sırasında Allah'ın cereyanı Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte o noktadan sonra bu cereyan tabi olanlardan bir kısmına geçti. Cezbe herkeste oluşmaz. İnsanların bir kısmında oluşur. O cezbenin sahibi kıldığı için Allah-u Teala'ya biz de sonsuz hamd eden ve şükredenlerdeniz. Bize de cezbeyi nasip kılmış Allah-u Teala hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmezken hiçbir zaman da öğrenmedi hayatı boyunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i ilk ayetinden ve ilk suresinden son ayetine, son suresinin son ayetine kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve de yazıcılar onun söylediği ayetleri yazıyorlardı. Allah Teala ona vahy ediyordu. Yazıcılar da yazıyordu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o örnek bir insandı. Sakindi. Her zaman huzur içindeydi. Ve mutluydu. Huzur içinde olmak zaten mutluluğun yaşandığının kesin işaretidir. Ve sıkıntı çekmedi mi? Çok sıkıntı çekti. Onları aç bıraktılar. Erzak girmesine, yiyecek maddelerinin girmesine onların bulunduğu kesime mani oldu Mekke müşrikleri. Ve açlık çektiler. Sonra göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Medine'den gelenler onları Medine'ye davet ettiler. Ve Mekke'den Medine'ye göç tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor.
Mutluluk devri deniyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eshabesi sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Hem çok sıkıntı çektiklerini söylüyoruz, hem de mutluluğu yaşadıklarını söylüyoruz. Doğru mu? Evet, ikisi de doğru. Çekilen sıkıntılar, onların zikirleri sebebiyle onlara tesir etmiyordu. Ve kalplerine dolan %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, onun ve bütün sahabesinin kalplerini daimi zikre ulaştılar hepsi, tamamen doldurdu. %2 rahmet ünitesi, %98 fazıl nuruydu. Onlar sahabe dediklerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayattayken tabi olanlar, daimi zikre ulaştılar. Dünyadaki en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, işte ona baktığımız zaman mükemmeli görürüz. O Allah'ın tasarrufundaydı. Ve bir nebi idi. Yani peygamberdi. Resul peygamber demek değildir. Resul elçi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüydü, elçisiydi. Ama aynı zamanda nebiydi. Yani Allah'ın peygamberiydi. Ve de nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası olmadı, babası değildir. Ama o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlar. Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar birçok peygamber geçmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir yer almış. İşte o peygamberlerin muhtevasına baktığımız zaman daha sonraki devrede Hazreti Musa'yı görüyoruz. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan sonraki devrelerde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Ondan sonra son peygamber olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçiyor. Peygamber dediğimiz zaman, nebi dediğimiz zaman kendilerine Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği kişiler anlaşılmalı. Nebi kendisine şeriat kitabı verilen resullere denir. O kişi resuldür. Yani Allah'ın risaletini taşır. Allah'ın elçiliğinin sahibidir. O Allah'ın elçisidir. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resuldür. Allah'ın mutlaka elçisidir. Ama Allah'ın elçilerin hepsi
Nebi değildir. İnsanlığın başladığından, ki Hazreti Adem'le başladı, bitişine kadar geçen devrelerin her birinde, bütün kavimlerde Allah Teala Resuller beaz etmiştir. Hem de birbirinin arkasından. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü zaman o Resul'ün yerine Allah Teala mutlaka yeni bir Resul tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple Allah Teala Mü'min Suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki, Resullerden bahsediyor. Biz Resullerimizi ard arda bütün kavimlere göndeririz diyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, ki 72 ayrı inanç biçiminden bahsediliyor. Bunların her birinde mutlaka bir Resul yaşıyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, şu anda ne kadar kavim varsa, o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul hayatta. Öldü. Öldüğü anda yerine mutlaka Allah-u Teala bir yenisini beas eder. Yani vazifeli kılar. Öyleyse bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep yaşar. Allah Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün kavimlerde şu anda da onların dilleriyle konuşan, onların kendi aralarından bir Resul mutlak olarak vazife yapıyor. O Resul öldüğü zaman ne olur? Allah Teala derhal yerine o kavimden başka birisini vazifeli kılar. Hiçbir devrede hiçbir kavim Resulsüz bırakılmamıştır. Tebliğ, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi, Nevi şahsına münhasır bir müessesedir, peygamberlik. Peygamberler birbirinin ardından gelmezler. Hazreti Musa'dan sonra, yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa vazifelendiriliyor. Hazreti İsa'dan 1400 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifelendiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Allah Teala Hatem'in Nebi'in diyor, Nebilerin sonuncusudur. Artık bir Nebi, Nebi yani kendisine kitap verilen, Allah Teala tarafından şeriat kitabı indirilen Resul, onun bir adı Resul'dür, Allah'ın Resul'dür, elçisidir ama diğer adı Nebi'dir. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oldular. Ama hepsi Veli Resul'dü. Nübüvvet
Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa ile yeniden oluştu. Ve Hazreti İsa göğe kaldırıldı Allah Teala tarafından. Onun nübüvveti de orada bitti. Ondan 6 asır sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi olarak tayin edildi. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Allah Teala tarafından sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir resul göndermedikçe biz hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Ama Allah Teala o gün kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah Teala. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Cehennem bekçileri de cehennemin kapısında herkese aynı suali sorar. Size Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir kısmı geldiler ama biz onlara inanmadık. Onları reddettik. Onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyorlar. Ama herkese bir Resul mutlaka gelmiştir. Mutlaka tebliğini yapmıştır. Mutlaka herkes duymuştur. Ama inanmayan her zaman çok sayıda insan mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Ben diyor sana akıl verdim. Ben sana idrakini açarak bu aklı kullanmayı öğrettim diyor Allah-u Teala. Ben senden beklediğim şey bana teslim olmandır diyor. Bana ruhunu teslim edeceksin, bana fizik vücudunu teslim edeceksin, bana nefsini teslim edeceksin ve bana iradeni teslim edeceksin diyor Allah-u Teala. Ancak bu merhale statüsü içinde manevi alanda yücelebilirsin diyor. İşte böyle bir dizayn baştan aşağı mutluluğu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Ama sonunda Allah'a mutlaka hayran olursunuz. O Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır. Onun sonsuz yaratma gücü İnsanların bugünkü fizik aleminde çok üst seviyede bir idrak ötesi mana taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir saniyenin sıfırdan sonra virgül 21 sıfırlı bir noktasında bütün kainatı yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece birer mahlukuz.
zaman ve mekan boyutlarımız Allah'ın bize koyduğu hudutlarla hudutlu. Ama o her şeyden münezzeh. Kainatı yaratan o. Kainat bir sonsuzluğu ifade eder. Düşünün sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin her birinde, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Dünyamızda bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaratılması o söylediğimiz bir saniyenin bilmem kaç sıfırlı virgülden sonra sıfırlı ondan sonra bir yazıyor. Saniyenin milyarda değil, milyonda değil, milyarda değil, trilyonda değil, onun çok daha ötesinde bir zaman parçası. Allah'ın yaratması böyle olur. O Allah, sevgili kardeşlerim, biz ona hayranız. Hayran olmak şerefini bize bahşettiği için, zatını gösterme şerefini bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmuyor ki. Gene sizlere doyamadan ayrılıyoruz. Ama gene beraber olacağız inşallah. Allah'ın nasip etmesiyle inşallah gene birlikte olacağız. Gene güzellikleri paylaşacağız. Gene mutluluğu paylaşacağız. Gene huzur içinde bir konuşma yapacağız sizlerle bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, bilgisayarda bugüne kadar yapılmış yüzlerce konuşmamız var. Allah'a onların hepsini bilgisayarların hafızasında tutmayı nasip kıldığı için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek sizlere veda ediyoruz inşallah. Önemli mi bilgisayarda bu binlerce konuşmanın bulunması? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hiçbirinin kaybolmasını istemiyor. Ta başlangıçtan itibaren ne zaman, hangi tarihte, hangi konuşmayı yapmışız? Bunlar hep incelenecek gelecek günlerde. Kimliğimiz giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. O zaman insanlar bizi merak edecekler ve de hepsi bilgisayarların hafızalarına girip evvelce neler söylemişiz, geçen zaman süreci içinde o yaptığımız binlerce konuşmada nereden, nereye getirmişiz sizleri? İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir lütfu, keremi, bir güzelliği. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyulmaz. Ama huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Hepinizi çok
Ama çok, ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz.
Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim. Olsun. Yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun emrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah var. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Bizleri yaratmış. Sizleri yaratmış. Bizi de yaratmış. Ne yapmış? Bize o sonsuz ilminden şu kadarcık bir kırıntıyı lütfetmiş, vermiş. Bize hiçbir din tahsili görmeyen bu naçiz kuluna Kur'an'ı öğretmiş. Ve bütün insanlığa ışık olmuşuz, renk olmuşuz. Onları aydınlatmakla vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu aydınlatma olayında Batı son derece aydınlanmaya açık. Din adamlarının hepsi bizden anlattıklarımızı dinlemek istiyor. Güzellikleri dinlemek istiyor. Ve eksiklerini tamamlamak istiyorlar. Sadece bizde değil ki eksiklik sevgili kardeşlerim. Sadece İslam alemi değil, Kur'an'ı unutan, en evvel Tevrat unutulmuş. Sonra İncil unutulmuş. En son unutulan Kur'an-ı Kerim. Bizim sevgili din adamlarınıza sorarsanız Kur'an-ı Kerim hiç unutulmamış. Ama herkes mutsuz. Onlar tabii mutsuz olduklarını söylemekten kaçıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder.
Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp da acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarıysa, eğer bunun yarısıysa, yarısını da hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudunun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yere kene yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Onu oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, Nebi Resulleri,
Ve Allah'ın veli Resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki, Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz, maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk, hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet, bizi sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar. Ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz
o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse Allah-u Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar. Ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safhada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safha, 14. basamakta ikinci safha. 21. basamakta üçüncü safha bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safha. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esması tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fenafillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 27.
affedersiniz, 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulu'l-elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşad konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha. Ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki, onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer aşsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal yedinci basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine girip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız, bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak, 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. 7. basamağa ulaşır. 3. basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır, zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz, Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman 6 alemi birden kastediyoruz. Yetmez, kainatın boyutları içerisinde o İnsan vücudu şeklindeki kainatın 7. modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki 6 kainatı, 3 asıl, 3 karşıt rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak 7'ye çıkarmış. Ama 7.'si bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilim ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı 8 olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı -1'den -sonsuza kadar gider. 0'dan -1, -2, -3 diye artarak -sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da 0'dan itibaren +1, +2, +3 diye +sonsuza kadar ulaşır. Ama

kanıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gelin sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir apsis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. Birle birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sure kaç tane? İkiden bir dikme çıkarıyorsunuz. Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları ard arda birleştiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücrenizden, kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşın.

karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz Allah Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala. 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronlar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronlar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup
her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisini çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden, onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Ve böylece o sistem üzere, o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor, zaman duruyor ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan, bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden
ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sure üfürülecek, herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte
Bugün bütün insanların hercimer içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembe-i kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Hala oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki, sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah Teala sizden hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye ihtiyacımız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği
mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım, Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zekiratlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size on insan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu İki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez.
Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zulmani kapıdan. Ama siz zulmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirsiniz cennetin en üstesi. Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz, vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinizde tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökkatını, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. Ve sitetini müntahaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meraba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı veçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah-u Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'nın tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ihbat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa
O kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennete kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ki an bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah-u Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah-u Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah-u Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak, derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah-u Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümmiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah-u Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah-u Teala sizin
bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah-u Teala, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahları sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki, hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri yer kazandıklarından fazla, gidecekleri yer cehennem. İlla lezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amenu olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emrahat vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve İnsanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın. Bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam, kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek 1. safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim, aynı kökten gelir. Silm kökü, sin, lam, min. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz
İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size.
Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini, 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış, o kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış, onu cennetinin

15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki, hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen, İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim, insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunun koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer, kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizde bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya. Ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikat

0: gösterdikleri, Allah'a onları gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size ricz ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada mahkeme-i kübrada bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, ef'aliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada kiramen katibin melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatıyla Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin. Biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de, bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte
1: bu kadar.
0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, onun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var. Sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar. Allah'ı tanıyorlar. Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mihir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mihir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Nihr Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek, bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle eğer Allah Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi niçin yaratmış? Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değil misiniz? Kim olursanız olun, hepinizle her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah-u Teala, kim olursanız olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Öyleyse sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah-u Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki, istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa, o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese, insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki, sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha onlar eskiden 500-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah-u Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz, bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz, dünya saadetinin yarısından fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil,
daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın o müstesna cömertliğini yaşamış olanlarsınız. Hep bana bir kısmınız dersiniz ki ben tasavvufa girdiğim zaman bütün görevlerimi yapıyordum, zikirlerimi yapıyordum ve bundan büyük zevk ve mutluluk duyuyordum. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak geliyordu içimden mutluyum diye. İşte öyle dediğiniz günlerde o sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala. Sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar olan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse karşılıklı bir sevgi halesi
Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez, siz Allah'tan vazgeçmedikçe. İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan, kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşsın, ulaşmayı dilesin de Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah-u Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın size Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse
Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah-u Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyr-i sülük süresidir. Seyr-i sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyr-i sülük. Neden böyle? Neden Allah Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler de bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a

Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin, tevekkülün hüküm ferma olduğu yer Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız. Daha fazla kılmanız emredilmez, uygun da görülmez. Hamd ve şükür namazları hariç istihare namazları hariç öyleyse sevgili öğrenciler hudutlar koymuş Allah-u Teala 24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah-u Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah-u Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir. Bütün ibadetlerin arasında en kıymetlisidir. Sizi mutluluğa taşıyacak olan en kuvvetli vasıtadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a ulaşmayı dileme talebinden sonra Allah-u Teala'nın kulunu ulaştırdığı yer mutlaka kendi zatıdır. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür, o kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı.

Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Normal standartlarda. Vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini ihmale başlarlar. Çünkü Allah Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiye yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim, namazlarımı eskisi gibi kılamıyorum, zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum, o zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhlarının Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı? O bundan 5-600 sene evveline kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensuplarına dikkatle baksınlar. Allah Teala gene söylüyor. Sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna, daha o gün el öpmüş olanlar da dahil, toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah-u Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül
etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler. Ama Allah-u Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz. Aksine zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız. Zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder. Eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan, başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi, aşağıya doğru gidiş, 10 yıllar, 20 yıllar sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıska düşmeden ömür geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez, içermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça nefsinizin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Ya azalma ya çoğalma. Daimi zikre ulaştıktan sonra daimi zikirden düşmeniz mümkün değildir. Zaten
33 bin zikirden sonraya çıkabildiğiniz bütün sahalarda siz iştiyak sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutmak noktasına gelmek, Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizde. Eğer zikretmiyorsanız kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda delalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah-u Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zatındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur, ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da
daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte fısk müessesesi bu şartlar altında gerçekleşir. Ne diyordu Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış sertleşmiş ve kararmış olan, kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır. Allah-u Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın. Ve mütevekkil olduğunuzu tevekkül sahibi olduğunuzu Allah'a ispat edin. Ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok
hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler. Onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için söz konusu olmayacak. Nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için insanların şu veya bu davranışından etkilenmeyeceksiniz. Sizin için söz konusu olan iç dünyanızda kavganın bitmesi hali olacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsiniz de ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iç dünyasında da kişinin dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu 100 üzerinden 100'le yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat
en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz. Bizim gibi duyacaksınız. Bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam da sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Nasılsınız? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Allah hayatınızda nerede bir yer işgal ediyor? Ne kadar yer işgal ediyor? Mutlu musunuz? Sevgili kardeşlerim, bunlar sizin için sorulan sualler. Asıl olan sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, sizin hayata bakış açınız. Hangi açıdan hayata bakıyorsunuz? Allah'la bütünleşerek mi? Allah hayatınızda önemli bir yer mi işgal ediyor? Yoksa onu hiçe mi sayıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği kıyısından köşesinden bir yakalayabilseniz, bir daha vazgeçemezsiniz. İnsanlar güzelliği yaşamak için her şeylerini verirlerdi. Allah Teala kıyamet günü cehenneme gidecekler için dünya kadar malları olsaydı, bir o kadar daha malları olsaydı hepsini o cehennemden kurtulmak için verirlerdi diyor. Allah Teala'nın sizleri yaratmasına dikkatle bakın. Her şeye bedavadan sahip olmuşsunuz. Gözleriniz, kulaklarınız görüyor, duyuyor. Bütün uzuvlarınızın çalışmakta olması söz konusu. Ve bir dostluk halesi içinde, hadi gelin sizinle konuşalım, Allah'tan bahsedelim. Aranızda Allah'a inanmayanlar mı var? Onlara suallerimiz var. O inanmayan kardeşlerimize bir küçücük bir kıssa anlatmak istiyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Allah'a inanmayan birisi, bir ateist, bir camide konuşmak üzere sözleşmişler. Ama vakit geldiği halde ateist orada Allah'ın varlığını ispat edecek olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise ortalıkta yok. 15 dakika beklemişler, yarım saat beklemişler ve ateist konuşmaya başlamış. Gördünüz mü demiş güvendiğiniz kişiyi? İşte böyle onlar korkarlar demiş, meydanı boş bırakırlar bizlere. Gelebilseydi şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı diye başlayan ateist uzun uzun konuşmuş. Konuşması da çok normal. Muhatabı gelmiyor, yani korkuyor bu durumda.
Sevgili kardeşlerim, aradan geçmiş yarım saat değil, 2 saat geçmiş, daha fazla zaman geçmiş. En sonunda İmam-ı Azam kapıdan içeri kanter içinde girmiş. Ateist de onu sormuş, nerede kaldın demiş şimdiye kadar. Allah'ı ispat edemeyeceğinden korktun, o yüzden buradasın değil mi? Bu kadar geç kaldın, belki de hiç gelmeyecektin de arkandan kötü konuşulmasın diye korkundan geldin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, herkes tahminlerde bulunabilir, sen de bulunabilirsin, çok güzel. Ama çok ciddi olaylar yaşadım demiş ben. Son yağan yağmurlar bizim köprüyü götürmüş. Ben nehrin kenarına geldiğim zaman bir de baktım ki köprü yok. Ama sonra çok güzel bir olay yaşadım. Bir de baktım hemen karşı sahildeki ormanda görünmeyen eller bir takım baltalarla ağaçları kesmeye başladılar. Baltalar boşlukta hareket halinde, ağaçların dalları budanıyor, ağaçlar kesiliyor ve kereste oluşturuluyor. Düz ağaçlar kesilerek, yontularak kereste haline getiriliyor. O keresteler adım adım bir köprünün yapımında kullanıldı diyor. Ve köprü vücuda geldi diyor. Ben de diyor o köprünün üzerinden aşarak buraya geldim. Diyor ki ateist, çocuk mu kandırıyorsun diyor. Görünmeyen eller baltalarla ağaçları kesmişler, kereste yapmışlar. Kereseler de görünmeyen eller tarafından köprü haline getirilmiş. Sen de o köprünün üzerinden geçip buraya gelmişsin. Bu yalanları diyor sen başkasına yuttur. Hiç diyor kendi kendine ağaç kesilir mi? Hiç kendi kendine köprü vücuda gelebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki etraftakilere, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Kendi kendine baltalar ağaç kesebilir mi? Kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor, demiş. Ben demiş çok insaflıyım demiş. Sadece bir köprüden bahsettim demiş kendi kendine oldu diye. Ve ateiste dönmüş. Sen demiş bütün bu kainatın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun demiş. Bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, bir ağaçtan, bir ormandan ağaçların kesilmesinin dahi kendi kendine olamayacağını söyleyen sen diyor. Bu kainatın, sen de dahil olmak üzere her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun diyor. Sevgili kardeşlerim, inançsız olmak bir bahtsızlıktır. Hep o insanlara acımışımdır. Rüzgarda savrulan sonbahar yaprakları gibi hiçbir hedefleri olmadan yaşarlar. Dünyanın ötesine ait. Yalnızca dünya ile meşguldürler ve zannederler ki eğer akıllarını kullanırlarsa dünyada mutlu olacaklardır. Hiç kimse hiçbir ateistin mutlu olduğunu göremez, görmemiştir, göremeyecektir. Onun için onlara
Acıyorum o zavallı kardeşlerimize. Hayır, küçümsediğimden değil. Zeki insanlar, mesleklerinde başarılılar, çok mesafeler kat etmişler dünya hayatında. Ama bir küçücük noksanları var, mutsuzlar. Ve arkasında, mutsuzluklarının arkasında hep başkalarını arıyorlar. Oysa ki mutsuzluklarının arkasında sadece inançsızlıkları var. Bunlardan en çok hangi meslekte olanlara acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok doktorlara acıyorum. Tıp doktorlarına, tabiplere. Bu insanlar biliyorlar 70 trilyon hücreden oluşturulduklarını. Bu insanlar biliyorlar her hücrelerinde 23 çift kromozom olduğunu. Bu insanlar biliyorlar her kromozomlarının kendilerine ait bütün özellikleri taşıdığını ve Allah'ın kesrette vahdet kaidesinin standartları içinde kendilerini aynada bir tek görüyorlar ama aslında 46 çarpı 70 trilyon olarak varlar. Her kromozom onların ayrıcalığını net olarak bir defa daha ispat ediyor.

Sevgili kardeşlerim, aramızda nano standartları, yani milimetrenin milyonda birinden küçük alemi, mikro alemi en iyi doktorlar bilir. Özellikle incelemedeyseler. O zaman o küçültülmüş dünya nizamı içerisinde hücrelerin, proteinlerin, antikorların, vücudun immün sisteminin nasıl çalıştığına ibretle bakmıyorlar mı? Bir bebeğin dünyaya gelmesinin bir mucize olduğunun farkında değiller mi? Ya kendilerinin varoluşunun? Dünyadaki bütün ilimlerin Allah'tan kopyalandığını bilmiyorlar mı? Allah Teala gözleri yaratmasaydı insanlar optiği keşfedebilir miydi? Kulaklarımızın etrafında sesler olduğunu, dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun, onları duyabileceğimizi radyo icat edilmeden evvel bilmiyordu insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanın vücudunun her zerresi ayrı bir ibrettir bütün insanlığa. Ve bütün bunları gördükten sonra o iç dünyanızdaki hücreler arasındaki alışverişi, vücudu koruyan sistemi, binlerce tip proteini, her birinin vazifesi ayrı ayrı olan binlerce tip protein. Hakikatlerin her yeni keşfettiğimiz alanda %5'ine kadar ulaşabiliyoruz. Daha ötesi bilinmiyor. Yani her yeni bulgu bilinmeyen alanını %95 genişletirken bilinen alanı %5 ilave yapıyor. Bu kendi kendine olan bir dünyada var olabilir mi?

Öyleyse sisteme dikkatle bakın. Genlerin haritası çıkarılıyor derken realitelere parmak basamıyoruz. Allah Teala dilediği kadarını açıyor. Geri kalanını kapalı tutuyor. O mikro sahada mikropların, bakterilerin, onların karşısındaki koruyucu sistemin çalışmasında o yüce yaratıcının neleri nasıl koruduğunu, acaba o ateist doktorlar bilmiyorlar mı? Farkına varmamışlar mı? Sistemleri çökerten düşmanlar da var. O düşmanları yok eden muhafızlar da var. Allah Teala ayrı ayrı proteinlerle koruyucu, muhafaza edici ve aynı zamanda mahvedici iki ayrı sistemde binlerce faktörü bir arada değerlendirmiş. İnsanlar adım adım keşfediyorlar. Daha vücudumuzu yeni yeni tanıyoruz. Bu sadece fizik alem için geçerli. Şu fizik vücudumuzun dünyası. Ya onun ötesi nefsimiz, ya onun daha ötesi ruhumuz. O konuda hiçbir şey bilmiyor ilim adamları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bize ilmi Allah öğretti. Öyleyse şu doğumda atılan plasentanın yani bebeğin etrafını saran o zarın bebeğin oluşmasında hangi sinyalleri vererek nasıl rol oynadığını tıp alemi henüz gerekli pozisyonda bilmiyor. Ama onu da öğrenecekler. Her şeyin insan aklının insanın kendisine verilen kesimiyle değerlendirildiğinde ne kadar insan ötesi bir idrak ötesi bir sistemden oluşturulduğu, bu kainatı yoktan yaratan bir kuvvetin varlığını, tıp fakültesini bitirebilen bir insan nasıl anlayamaz? Hiç aklım ermez sevgili kardeşlerim buna. Her şey öylesine muhteşem ki Allah Teala düşmanlarla dostları birbirinden ayırmış ve insan adı verilen bu varlığı koruyucu sistemi gene insana armağan etmiş. Hücre seviyesinde ve hücrenin iç dünyası seviyesinde. Eğer vücudumuzdaki her hücrelerimizdeki bulunan, bütün hücrelerimizde bulunan mitokondrilerde elektrik enerjisi üretilmeseydi, hiçbir insan yaşayamazdı. Elektrik enerjisi bile tek başına manyetik alanda onun değişmiş şeklidir. Elektrik enerjisi manyetik alandan elde edilir ve manyetik alandan da elektrik enerjisi her zaman elde edilebilir.
Elektrik enerjisi manyetik alanı, manyetik alan elektrik enerjisini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi tek başına insanlık için bir Allah'ın büyük bir hediyesi değil midir? Her şeyi emrimize vermiş. Ve Darwin Efendi çıkıyor, diyor ki insan maymundan türemiştir. Herkes de buna inanmak istiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ilimle inanç birbirinin karşısında olmuş. Oysa ki ilim inancın meyvesidir. Öyleyse inançtan yola çıktığınız zaman ilmin ötesine ulaşırsınız. Allah Teala bizi oraya ulaştırdı. Şu anda bizim dünyamızda yaşayan insanlar ışık hızının ötesindeki bir hıza nasıl ulaşacağını, nasıl ulaşılacağını bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Öyleyse adına ilim diyorsanız, onun sahibi de siz değilsiniz. Onun sahibi de o. İlimden ne kadarını yakalayabilirseniz, o kadarınla Allah'a karşı çıkmaya çalışmayın. Bu sizi her zaman hüzne ulaştırır. İşte Darwin isminde birisi çıkıyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. Ve deliller. Maymun nesillerinin incelenmesi süreci içerisinde 19 çift kromozomdan başlayan bir dizayn görüyoruz. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 çift kromozom. Bunlar şimdiye kadar bilinen maymun türlerinin kromozom sayıları. En çok insana benzeyen kuyruğu sıfırlanmış bir maymun türüne bakıyoruz. Ayakları hala el şeklinde. Bütün vücudu kıllarla kaplı. Belli hecelerden başkasını konuşamıyor. Ve beyninin fizik vücuduna oranı insanın beyninin fizik vücuduna oranının 1/5 kadar. Herhangi bir insanın beyniyle herhangi bir maymunun beynini karşılaştırmıyorum. Her maymunun kendi vücuduna göre olan beyninin ağırlığından bahsediyorum ki insanla mukayese edildiğinde gerçek bir mukayese olsun. Hem maymunlarda 1/5 oranında. Sonra mı? Sonra kromozomlara geliyoruz tabii. İnsan 23 çift kromozom sahibi. 23 çift kromozomda bir maymun türü yaşıyor. Ama 21 çift kromozomda da maymun türü var. 25 çift kromozomda da maymun türü var. 27, 29, 31, 33 çift kromozomlarda da hep maymun türleri var. Öyleyse insan bu maymun gelişiminin sonunda evreye girmiş olsaydı, son halkasını teşkil etseydi bu gelişimin 35 çift kromozomlu olması gerekirdi. Ama değil. 23 çift kromozomlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı görmezlikten gelemezsiniz. O sizi de, kainatı da yaratandır. Kendinize neden bu dünyayı zindan ediyorsunuz? Allah'ı dikkate almadıkça, kale almadıkça, onun sırf sizleri mutlu etmek için din oluşturduğunu hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Ve dinin fuzuli bir şey olduğunu, inancın fuzuli bir şey olduğunu

ortamda Darwin hiç insanın maymundan türediğini iddia edebilir miydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her şey ayan beyan ortadayken her şey muhteşem. Her uzvunuzun hangi maksata matuf olarak nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. Daha mükemmelinin olamayacağı neticesine varacaksınız. Bir Allah-u Teala tarafından yaratılan bir yaratık düşünün ki bu yaratılan yaratık öyle muhteşem bir dizaynın içerisinde yaratılmış ki hayatını yediği yemeklerle idame ettirebiliyor. Yedikleri vücudunun hayat bulmasını, hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her aldığınız nefeste havadan aldığınız oksijen akciğerlerinizin her hücresinde al yuvarlarınızı temizliyor. Kanınızı temizliyor. Ve orada biriken karbonu alıyor. Karbondioksit olarak vücudunuzun dışına atıyor. Bu temizlik ameliyesini yapan oksijendir. Havadaki oksijen bu görevi görüyor. Yani Allah-u Teala insanın yaşaması için atmosferi yaratıp da oksijen vermeseydi bugün hiçbiriniz hayatta olamazdınız. Yeter mi? Yetmez. Bitki sistemi klorofil özümlenmesi yaparak fotosentez yoluyla eğer havadaki bizim artık maddemiz olan havaya bıraktığımız karbondioksiti almasalar, karbondioksit bulunmasa havada bitkiler yaşayamaz. Çünkü bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu söylediğimiz fotosentez yoluyla karbonhidratlara çevirirler ve gıdalarını oradan alırlar. Eğer karbondioksit olmazsa hayatlarını devam ettiremezler. Karbondioksit ise insanlar devamlı vücuda getirirler. Artık madde olarak havaya boşluğa bırakırlar. Peki bitki sistemi bu dizayn içerisinde aldıkları bu muhtevayı karbonhidratları oluştururken bir artık madde çıkarıyorlar mı? Elbette çıkarıyorlar. Bizim hayati maddemiz olan oksijeni çıkartıyorlar. Oksijen olmazsa biz insanlar yaşayamayız. Hayvanlar da yaşayamaz. Hangi hayvan türü olursa olsun yaşayamaz. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi bitkilerin hayati ihtiyaç maddesidir. Oksijen. Galiba ters söyledim. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa yaşayamazlar. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen ise insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zannediyor musunuz ki insanlar maymundan türediler de mağara devirlerini, bilmem ne taş devirlerini geçirerek sonradan konuşmayı öğrendiler, sonradan bir şeyler yaptılar? Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun ve evlatlarının 1200 sene yaşamıştır Adem Aleyhisselam. 1200 seneden de fazla. Bizim gibi normal standartlarda konuştuklarını biliyor muydunuz? Allah'ı yakından tanıdıklarını, bir kısmının Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'ın sevgilileri olduğunu, bir kısmınınsa gururları ve kibirleri sebebiyle Allah'ın yolunu seçmediklerini, buğdayı bildiklerini, unu bildiklerini, ekmeği bildiklerini, ateşi bildiklerini, kerpiçten evlerde yaşadıklarını biliyor muydunuz? İnsanı maymundan türedip de mağara devirlerine sokanlar, medeniyetin ondan sonra oluştuğunu zannedenler, bir zavallılığı simgeliyorlar. Evet, mağara devirleri gerçekten yaşanmıştır. Ama ilk insanlar tarafından değil. Dünyamız 10 defadan daha fazla atom harbi geçirmiştir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir atom harbinden sonra eğer iki tarafta atom silahını kullanırsa ne olur? İnsanların çok çok büyük bir kısmı yok olur. Ama bu yok olanların içerisinde atom savaşında bir atom bombasının muhatabı olmalarına rağmen ölmeyenler de olabilir. Ama beyin hücreleri de dahil bütün sistemler zedelenmiştir. Onlar konuşamayan, beyinleri hasara uğramış bir zavallılar grubunu oluştururlar. İşte ondan sonra mağara devirlerine sıra gelir. Medeniyetlerden sonra sevgili kardeşlerim. Öyleyse şu kainatta dünya adı verilen bu gezegenden çok daha üst seviyede teknik sahibi olan birçok gezegen var. O gezegenler ışık hızını çoktan aşmışlar. Işık hızının çok ötesinde sonsuz hızla hareket etmenin imkanına kavuşmuşlar. Acaba nasıl bir dizayn bu? Sevgili kardeşlerim, sadece şöyle bir farklılığımız var o dünyalardaki insanlardan. Onlardaki atom harbi, son atom harbi, bizdeki son atom harbinden çok daha evvel oluşmuş ve ondan sonra akıllarını başlarına toplamışlar. İnsan nesillerini yok etmemek istikametinde artık atom bombasını veya ondan daha mütekamil olan bombaları kullanmamışlar. Ve medeniyet, ondan sonra başlayan medeniyet bir daha hasara uğramamış. Bütün insanlık ilim adına neyi buldularsa hep Allah'ın yardımıyla bulmuşlardır. Allah'ın ilmiyle bulmuşlardır.
dünya ilmi hala bir karşıt elektronun elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, devir sayısının da yarısı kadar olduğunu bilmiyor. Elektron ağırlığının pozitif ağırlık olduğunu, karşıt elektron ağırlığının negatif ağırlık olduğunu bilmiyor. Yetmez. Bilmemelerini bir tarafa bıraktık. İnkar da ediyorlar. Ama yaptıkları hesapta bir türlü tutmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne zaman aklımızı başımıza toplarız diye düşünüyorum. Ne zaman Allah'ın bizi yarattığını kabul ederiz de şu aklımızı Allah'a asi olmakta kullanmazsak, işte geleceğin mutluluğu oradadır. O gelecek çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer inanırsanız, o zaman bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'tan sayısız yardım almaya başlayacaksınız. Ve ufuklarınız birer birer açılacak. Hani şu herkesi korkuttukları cehennem, cehennem dedikleri şeye, Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin girmesi mümkün değildir. O Allah yarattıklarını öylesine sever ki, onların hepsinin hem cennette sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir hayatta yaşamalarını görmek ister, hem de şu dünya hayatında onların dünya saadetini yaşamalarını ister.

0: شاي وقرنفل. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insan olarak yaratılmanızın mutluluğunu neden yaşamazsınız? Ay benim gözümün bebekleri, ay benim canlarım, ciğerlerim. Neden? Neden şeytan sizi Allah'a yakınlaşmaktan men eder, bilmez misiniz? O sizin düşmanınız. Mutlu olmanızı kesinlikle istemez. Ve hepinize mutlaka şeytanlar doğrunun aksini fısıldarlar. Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi isteyen bir ses duyarsanız, bilin ki bu şeytanların bir tanesinin sesidir. Buna karşılık iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yerine getirmesini emreden ses ruhunuzun sesidir. Öyleyse neden şeytana karşı Allah konuşmuyor? Layık olmadığınız için. Ama bir gün liyakate ulaşıyorsunuz. Kalp kulağınız açılıyor. Ve Allah'ın dediklerini kulağınızla değil, buranızla, kalbinizle işitiyorsunuz. Kalp gözünüz açılıyor. Allah'ın gösterdiklerini bu dünyaya ait gözlerinizle değil, kalbinizdeki gözlerle seyrediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yazmışsa Kur'an-ı Kerim'de, şimdi o günlere geldi ki birer birer hepsi ispat ediliyor. Ne diyor? 6 yevimde 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Sonra da bütün alemler boyutunda kendisi de ilmiyle ve rahmetiyle hepsini kaplamış. Daha insanlar diğer alemleri temsil eden kara maddeyi daha yeni keşfettiler. Ölçüleri yanlış. 6 tane yaratık alem var. Zahiri alem bu 6 tane alemden sadece bir tanesini temsil ediyor. Ve kara maddenin miktarı 6'da 5'tir. Hesaplamalar gerçekleşince görürsünüz kimin doğru söylediğini. Şimdilik insanlar atıyorlar. Tahminlere dayalı olarak yüzde şu kadardır, yüzde bu kadardır diye. Ama bu rakam kesinleşecek gelecek yıllarda. Göreceksiniz ki rakam net olarak çıkacak o zaman ortaya. 6'da 1. Nereden mi biliyoruz? O söylüyor. Bugüne kadar her söylediğimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz söyleseydik gerçekleşir miydi? Asla. Biz bir insanız, bir mahlukuz. Ve Rabbimize huşu duyarız, saygı duyarız. O bizim sahibimizdir. Bize tevazu öğretti. Sevgili kardeşlerim, adına ilim diye ne diyorsanız, o onda var. İşte ülkemizin vaziyeti Türkiye. Ekonomik açıdan batırılmış, çökertilmiş, şimdiden sömürge haline getirilmiş, yarı sömürge haline getirilmiş bir ülke. Neden öyle söylüyoruz? Rakamlar ortada değil mi sevgili kardeşlerim? 6-7 sene evvel gayri safi hasılasının %17 kadar borcu olan ülke, bugün gayri safi milli hasılasının %156'sı kadar borçlu. O borçları ödeyebilmek için yeniden borç almak mecburiyetindesiniz. Yeni aldığınız borcun da faizini eski borcunuza eklemek mecburiyetindesiniz. Hala bütçelerinizi %30 açıkla gerçekleştiriyorsunuz. 2,5 milyon insan işsiz, her gün işsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Üretken işletmelerden kapatılanların sayısı 120 binden fazla. Sevgili kardeşlerim, daha fazla detay vermeyeyim. Bu karanlık tablonun arkasında insanların ülkelerini ekonomik açıdan nasıl kurtaracaklarını bilmemeleri yatıyor. Biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Derhal sıralayabiliriz yapılması lazım gelen işleri. Ve yapılacaktır. Yapıldığı zaman da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. Biz sadece öğreniriz. Öğrendiğimizde onun emriyle öğretiriz. Öyleyse ne diyor? Diyor ki altın karşılıklı para kullanılmalıdır Türkiye'de. Yetmez. Bütün Türk ülkeleri bu standartların sahibi olmalıdır. Avrupa Birliği nasıl kurulmuşsa bir Türk Birliği de kurulmalıdır. Ve altın karşılıklı bir para hepsinde hükümran olmalıdır. Öyleyse ne olur altın karşılıklı para kurulursa? Enflasyon o gün biter. Altın karşılıklı parayı tedavüle koyduğunuz gün piyasada paranın karşısında mal yoktur. Malın karşısında mal vardır. Çünkü altın kendisi de bir maldır. Altın karşılıklı para Trump'a devrimi getirir. Altın karşılıklı kağıt para piyasada gene kağıt para tedavül eder. Ama altın karşılığı vardır. Merkez Bankası'na yapılan bütün taleplerde altın karşılık ödendiği zaman herkes görecektir ki bu paranın altın karşılığı vardır. Sevgili kardeşlerim, detaya girmeye gerek yok. Yapılacak şeyler belli. Türkiye bir yatırım şantiyesi olmalıdır. Daha evvel tecrübesini yaptık, biliyoruz. Mümkün, o zaman başarmıştık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye bunları yapmak için yabancı sermayeye muhtaç değildir. Nasıl damarlarımızdaki kan kalbimizden vücudumuza pompalanıyor, vücudumuzdan tekrar kalbimize çekiliyorsa, Türkiye'de de bankalar sistemi ekonomiye her gün para nehirleri akıtır. Aynı gün o para nehirlerinin aynı miktarını geri alır. Bu hareket halindeki fonlar hep tüketim harcamalarında kullanılır. Ne zaman bu parayı yatırım harcamalarında kullanmayı başarırsak, o gün hem yatırım gerçekleşir hem de para gene aynı gün bankaya geri döner. Acaba anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Araştırma Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde duruyor. Merak eden kişi oraya gitmesine de gerek yok. Bizim Türkiye'de enflasyon tedavisi ve kalkınma isimli kitabımızın referanslarından biri de odur. Likit mekanizma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu dizaynı öğreten güce dikkatle bakın. O Allah'tır bize öğreten. Bugün insanların henüz bilmediği şeyleri biliyorsak arkasında biz yokuz. Arkasında O var. Işık hızının ötesine nasıl geçileceğini biliyorsak arkasında biz yokuz. O var. Biz sadece bir piyonuz. Bir figüran. Onun emrinde olan bu canımızın sahibi O. Öyleyse neyi söylersek boşuna söylemeyiz. Seneler sonra kardeşlerimiz hep hatırlatırlar falan tarihte böyle söylemiştiniz. İşte bugün tahakkuk etti. Ama biz onları çoktan unutmuşuzdur. Bize ait olmadığı için unutmuşuzdur. Biz sadece bir vasıtayız. Ama böyle bir vasıtaya sahip olan bir ülke bu halde olmalı mıydı? Olmamasının arkasında neler yattığını biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Uyardık herkesi. Bu büyük hatalar sebebiyle, ekonomik hatalar sebebiyle netice mi ne oldu? Netice sözümüzün dinlenmemesi oldu tabii. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, ateist kardeşlerim. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bir akla sahipsiniz diye falanca okuldan diploma aldınız, doktor oldunuz, profesör oldunuz diye Allah'ı nasıl devre dışı bırakırsınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz. Öyleyse ne dediğimize dikkatle bakın. Biz sizleri seviyoruz, çok seviyoruz. İnanmamakla sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah-u Teala kuru kuruya inanç istemez. İncelemenizi ister. 1920'li yıllarda bulunan büyük patlama 14 asır evvel Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla mevcut. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, elektronların neden hep Allah'ı zikrettiği, tesbih ettiği, Allah-u Teala'dan gelen enerji. Sevgili kardeşlerim, her şeyin var olduğu kitap O, Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın ilmi. Nasıl düşünürseniz düşünmekte elbette serbestsiniz. Hepiniz serbest iradeyle yaratıldınız. İradenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama onun kanunları her zaman geçerlidir. Neticede kıyamet günü hiç aklınıza gelmeyen bir yargılanma usulüyle yargılanacaksınız. Şu anda sizinle beraber olan kiramen katibin melekleri, yani bir takım hassalar, devamlı olarak otomatik bir standartta hayat filminizi çekiyorlar. Sadece efalinizin, yani davranışlarınızın filmini değil, aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini çekiyorlar. Aksi ispat edilemeyecek olan bir bütünlük içerisinde kıyamet günü hayat filminizi üç boyutlu olarak seyredeceksiniz, düşüncelerinizi de. Hangi fiilinizi ne kadar kasıtla yaptınız, her şey %100'lük bir sağlam kıstasla, mizanla, hiçbir adaletsizliğe meydan vermesi mümkün olmayan bir dizayn içerisinde derecelerle ifade edilecek size. Ama inanmayanlar için ne yazık ki kurtuluş yok. İnanmayanlar Allah'a inanmadıklarına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin ise kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güzel yarenlik ediyorduk. Söze başladığım zaman zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz. Ve mutlu olmaları mümkünken davranışları sebebiyle, sadece Allah'ın hakikatlerini bilmemeleri sebebiyle mutsuz olan bunca milyonlarca insan için çok üzülüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını biz Allah-u Teala'dan hep talep ederiz. Bu istikamette dualar ederiz. Ama insanlar hep ait oldukları standartlarla kıyamet gününe ulaşırlar. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Dileklerimizle ve dualarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok.
1: Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 Safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde 3 ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. Üç dinde aynı din. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hz. İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de. Ve Hanif dinin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilekte onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala, insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudunuzdan 3 ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanına sahip olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerle layık oldukça mutlulukları bunu paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın, herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi iştiva eder, seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yünib. Münib olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine, Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah-u Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden variste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı, bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz.

gelecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, Illuminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü, üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor. Sonlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de
ulaştırmayı kendisi garanti

ediliyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var, diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah-u Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabi. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor, o dalalette olanların, herkes dalalette başlangıçta, o dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah-u Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah-u Teala diyor ki, isteyin, vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mülhime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefs-i mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle yedinci gök katına ulaştırarak yedi alem geçtikten sonra sitet-i müntahadan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlar

Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Assalamu.

El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya ken estaîn ihdina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki, onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne
yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a dinememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah-u Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun, işte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu, madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin, o zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size ...700 kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan işitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinletinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsan. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar
takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü semiül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah-u Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir. Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim
lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir.

kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aminu olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa, buradaki gibi, o bir emirdir. Ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Allah Teala bununla da yetinmiyor ve diyor ki ve Allah'a dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kânû yettekûn ve âmeni olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Âmeni olmakla, yani âmeni olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Âmeni olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın beş şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk sohbeti.
2: Müzikler, dinleyiciler ve teşekkür edenciler. Benim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mekir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten sizi Muhterem İzleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Ve iyyâke nestaîn ihtenâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne enamte aleyhim gâilel magdûbi aleyhim ve lezzâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne dedi Berhan? Mutluluk sohbeti. Öyleyse hadi sizinle beraber kaçalım. Çok uzaklara gidelim. Öyle bir yerde olalım ki orada sadece mutlu olunsun. İşte orası cennet. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz siz bu dünyayı da kendinize cennet yapabilirsiniz. Allah-u Teala bu imkanları insanlara teslim etmiş. Kim mutlu olmak isterse mutlu olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk iki ayrı bölümden oluşuyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Ben sizlere dünya saadetinden bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza ara sıra bir göz atıyor musunuz? Hep insanlar mutsuz, huzursuz insanlar, asık suratlar, birbirine devamlı kavga eden insanlar, küfürler, bağırmalar, öfkenin her an taştığı bir dünya hayatı. Herkes mutsuz. Ama sizler mutsuz değilsiniz, öyle değil mi? Allah-u Teala'nın reçetesini kullanan hiç kimse mutsuz olmaya devam edemez. Kullanmazsa sevgili kardeşlerim, o zaman sorarım size, o zaman kabahat Allah'ın mı? Hem sizlere reçeteyi vermiş, işte demiş, bu reçeteyi kullanın. Şimdi şu anda beni kimler dinliyorsa onlar için bir muhteşem dizayn yok mu sevgili kardeşlerim? Mutluluğu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl elde edeceksiniz? İşte onun standartlarını size veriyorum. Mutluluk. Mutluluk bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir ortamı ifade eder. Mutluluk üç aleminizde birden yaşanması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde mutlu olacaksınız, hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü faktör, bu mutluluğunuzun devamlı olması gerek. Devamlı olmadığı takdirde mutlu değilsiniz. Geçici zevkleri yaşıyorsunuz sadece. Öyleyse zevkle mutluluk arasında çok büyük bir uçurum var. Zevk hayatınızın belki birkaç dakikasında, belki birkaç saatinde
3: yaşadığınız bir güzelliktir.
1: Ama hangi olaysa sizi o zevke ulaştıran, o olay bittiği zaman zevkiniz de biter. Ondan sonra gene dünyanın çıplak karanlıklarına geri dönersiniz. Ama mutluluk öyle değildir. Mutlulukta çıplak karanlık diye bir şey söz konusu değildir. Gece olabilir, her taraf karanlık olabilir. Ama sizin öyle bir içiniz olur ki o hep aydınlıktır. Orada bir mum hep yanar. Hep kalbinizi ışıtır, aydınlatır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda mutluluğa dikkatle bakın. Mutluluk sizin içindir. Allah Teala sizi mutlu olasınız diye yarattı. O içinizdeki mumun daha biraz açıklığa kavuşturalım. İçinizdeki güneşin hep parlaması için hep zikir yapacaksınız. Batmayan bir güneşin sahibi olmak mı istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sizleri şu dünya adı verilen gezegenle bütün kainata bağlayacak olan mutluluğunuz, Allah ile olan ilişkileriniz çerçevesinde zikir adı verilen bir müessese ile ihata edilmiştir. Doldurulmuştur, kuşatılmıştır, kaplanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikredeceksiniz. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek, hep zikretmek. Kesintisiz bir şekilde zikretmek. Bu ne sağlar? Mutluluğunuzu sağlar. Zikir nedir? Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Sesli olabilir, demin söylediğim gibi cehri zikir. Sessiz olabilir. Hafî zikir. Sessiz olmakla kalmaz, kalpten olabilir. Elinizi nabzınıza koyun. Ya atar damarı yakalayacaksınız ya toplar damarı. Hangisini yakalarsanız yakalayın. İkisini birden yakalarsanız çift tecelli olarak, yani toplar damar ve atar damarın her atışında birbiri ardından geleceklerdir. Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Ne dilinizi kımıldatacaksınız Allah derken, ne de ses çıkaracaksınız. Eliniz nabzımızda mı? Hadi.

İşte kalp zikrini yaptınız, dilinizi kımıldatmadınız. Ama içinizdeki ses kalbinizin her atışında Allah kelimesini tekrar etti. O sesi iyi tanıyın. O içinizdeki ses hayatınız boyunca size ışık olacak sevgili kardeşlerim. O sesi tanıyın. O sizin sesinizdir. Ve onu eğer çok iyi tanırsanız, şeytanın o sesinize çok benzeyen bir ses kullanarak, sessiz sesinizi taklit ederek, kendi düşüncelerini size yutturmak istediğini hemen yakalarsınız. Ve şeytana bu fırsatı o günden sonra vermezsiniz. Bilirsiniz ki o şeytandır. İşte bu noktada duralım. Allah ne ister sevgili kardeşlerim sizden? Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki şeytan ne ister? O da sadece bir tek şey ister, sizin mutsuz olmanızı. Öyleyse kapıları nereye açarsanız o kapıdan içeri bir şeyler girer. İşte şeytanla ilişki kurmak zamanımızda öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık şeytana tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, eskiden de öyleydi. Her devirde şeytan insanlarla ilişkisini kurmuş. Her devirde büyücüler, hüddam yapanlar, şeytanla ilişki kuranlar hep var olmuştur. Ama burada unutmamanız lazım gelen bir şey var. İblis sizden sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapar. Kaybedeceği bir şey yoktur. Çünkü zaten cehenneme gidecek. Sonsuza kadar orada kalacak. En alt cehennemde sonsuza kadar kalacak. Ve istiyor ki ne kadar çok insan onunla beraber cehenneme giderse o memnun olacak. İstiyor ki en çok insan kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmını kendisiyle beraber bu mahluk cehenneme sürükleyecek. İşte konuşmamızın özünde bu var: düşmanınızı iyi tanıyın. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın size emrettiği şeyi yapmamanız için yollar gösteriyorsa, sabah ezanları okunmuş, o içinizdeki ses size diyorsa ki şimdi kalkıp da ne yapacaksın? Buz gibi sularla abdest alamazsın, ayaklarını üşütürsün, sonra hasta olursun. Şu tatlı uyku varken kalkılır da buz gibi sularla abdest alınır mı? Arkadan namaz kılacaksın, uykun kırılacak, bir sürü sıkıntı. Sen en iyisi şimdi yat, sabah namazı öğlene kadar kılınabilir ve kaza edilmez, eda edilir. Çünkü öğlene kadar öğle namazının vakti girmemiştir. Öyleyse en iyisi sen yat. Bu ses iblisin sesidir. Çok akılcı gibi görünüyor. Ama Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Sabah namazının vakti güneş doğduğu anda biter. Gerçekten ondan sonra da öğle namazına kadar kılınan zamanda kaza edilmez sabah namazı. Eda edilir. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının farzını şimdi eda etmeye diye niyetlenirsiniz. Ama aynı yeri tutmaz. Allah'ın emrettiği şey Allah için fedakarlık yapmanızdır. Ne zaman Allah için fedakarlık yapmazsanız, kendinizi Allah'tan öne geçirirseniz, o zaman bir mutluluğu yaşamaktan kendinizi men etmiş olursunuz.
sabah namazında Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede görünür. Sabah namazı tatlı uykunuzdan kalkmanızı icap ettirir. Yani bir fedakarlıktır. Allah için yapılan bir fedakarlıktır. Bu fedakarlığı yaptığınız zaman önde olan Allah'tır. Siz, size ait olan bütün fakülteleri Allah yolunda kullanmaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. İşte iblis bir aslında uyarıcıdır, bir rehberdir. Eğer onun söylediğinin tam tersini yaparsanız, size bütün doğruları göstermiş olur. Ne söylüyorsa o söylediği şey mutlaka Allah'ın emrine karşıdır. Öyleyse sizin için problem yok. O ne söylüyorsa aksini yapacaksınız. Sabah namazına kalkmayın mı diyor? Kalkacaksınız. Falancaya bir kötülük etme diyor. Etmeyeceksiniz. Falancaya iyilik et demez. Ondan böyle bir şey hiçbir zaman gelmez. Sadece kötülük düşünür. Sadece insanları mutsuz etmek ister. Sadece insanları birbirine düşürmek ister. Herkesin herkese düşman olmasını ister. Öyleyse kılavuzunuz değil mi? Kime düşmanlık etmenizi istiyorsa bunun manası Allah'ın emri onun tam zıttıdır. Git o insanla dost ol. Öyleyse bir kılavuzunuz olsa bütün gideceğiniz istikametin tam tersini gösterse, sağdaki sokaktan gitmeniz lazım gereken soldaki sokağı gösteriyorsa o, eğer siz onun yanlış gösterdiğini, tam tersini gösterdiğini biliyorsanız o zaman o bir gerçek kılavuzdur. Neden? Çünkü onun gösterdiğini tersini yaptığınız zaman doğruya ulaşmış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. 3 ayet-i kerime. 1. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Tamam. 2. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Gününüzün yarısından fazlasını Allah'ı zikrederek geçirin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Eğer şartlarınız tamamsa, yani 7 tane kalp şartının sahibiyseniz, kalbinizdeki ekinleti Allah aldıysa, yerine ihbat koyduysa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdiyse, göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açtıysa, kalbinizin mührünü açtıysa, içindeki küfür kelimesini çıkardıysa, kalbiniz içine imanı yazdıysa, 7 şart. Bu 7 şart sizde varsa, ki sevgili kardeşlerim, şu anda beni dinleyenlerin %90'dan fazlasında bu şart var. Öyleyse bu şartların sahibiyseniz zikir yaparsanız ne olur? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat
atlarında iki grup nur Allah'ın katından göğsünüze kadar mutlaka gelir. Kim olursanız olun, şifreyi nerede kullanırsanız kullanın, mutlaka oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Mutlak olarak gelir. Bir teypte Allah kelimesini söylüyorsa oraya da gelir. Peki kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa ne olur? Göğüse kadar gelen rahmet ve fazl. Yalnız iki tanesi gelir. Rahmetle fazl. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olmazsa, tabiyet yoksa, yani kalbin mührü açılmamışsa, kalbin içine Allah-u Teala imanı yazmamışsa, küfrü çıkarıp o kişinin kalbine, göğsüne zikir yaptığı zaman, ondan evvelki bütün safhalarda zikir yaptığı zaman rahmetle fazıl gelir sadece. Rahmetle salavat gelmez. Rahmetle fazla gelir ama o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açmamıştır. Açmadığı için göğüse kadar gelen rahmetle faz, göğüsten tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri döner. Ama zikir yapıldığı sürece devamlı bir akım vardır. Allah'ın katından sonsuzla gelen, sonsuz hızla gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüze kadar gelir, göğsünüzden tekrar Allah'a geri döner. Ama ya şartlar tamamsa, yedi kalp şartının sahibiyseniz, o zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınız takdirde Allah'ın katından inen rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince nur yolu açmıştır. O açtığı nur yolunu takip eder rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları ve kalbinize ulaşır. Kalbinizin eskiden mühürlü olan kapısı, mührü açılmıştır. Ve mühür hareketli hale gelmiştir. Rabbani kapıyla zülmani kapı arasında bir hareket etmek imkanının sahibidir. Rabbani kapının üzerinde duran bu mührün üstüne rahmet, fazl birinci grup, rahmet, salavat ikinci grup. Dört adet nur, dört adet enerji grubu tesir eder. Baskı yapar mührün üzerine ve mührü kalbin alt boyutunda bulunan, alt tarafında bulunan, dibinde bulunan zülmani kapıya kadar mührü indirir ve orasını mühürler mühür. Ne olmuştur? Rabbani kapı açılmıştır yukarıdan, zülmani kapı kapanmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarıya doğru çıkarlar, vücudunuzun içinden kalbinize kadar ulaşırlar ve kalbinizin zülmani kapısından nefsinizin kalbine girerler. İnsanlar başlangıçtan itibaren, doğdukları andan itibaren kalpleri kapkaranlık olarak doğarlar. Bütün insanların kalplerinde, nefslerinin kalbinde sadece afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, yalancılık, riyakarlık, pintilik vesaire. Her biri ayrı bir karanlıkla temsil edilir. Ama sadece karanlıklardan ibarettirler.
İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Kalbinizin, göğsünüze gelen nurlar kalbinizin kapısına gelir, mührü aşağı iterler, mühür zulmani kapıyı kilitler. Ve Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolar. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Çünkü artık nefsinizin kalbini afetlerle dolu tutacak olan, afetleri kendisine çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi artık kalbinizde yoktur. Yoksa küfürleri, karanlıkları tutabilecek olan, kendini çekip de kalbin içinde tutacak olan bir kuvvet olmadığı için bütün karanlıklar kalbinizi terk edip gitmek mecburiyetindedir. Yerine rahmet, faz ve salavat nurları gelip kalbinizi %100 işgal edeceklerdir. Bundan sonra asıl film başlar. Allah'ın nefsinizin kalbinin içine yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu iman kelimesi fazılları çeker. Fazıllarla iman kelimesi arasında bir mıknatısın iki kutbunun paylaşımı yapılmıştır Allah Teala tarafından. Birisi artı kutuptur, birisi eksi kutuptur ve iman kelimesi fazılları çeker ve etrafında toplamaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş nefsin kalbinin etrafında, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu öyle bir toplanmadır ki buraya yapışan faziletler, fazıllar, çoğulu fazilettir. Oradan ayrılamazlar. İman kelimesi onları sonsuz bir çekim gücüyle devamlı kendisine bağlar. Gün geçtikçe de bu çekim gücünün etrafındaki nurların, fazilet partiküllerinin, nurlarının boyutu giderek büyür. İşte bu büyüme süreci içerisinde her %7 nur birikiminde bulunduğunuz seviye değişir. İlk %7 nur birikimi, fazilet birikimi nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman siz nefse emmaredesiniz. Buna paralel olarak ruhunuz her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir yolculuk yapar. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci kattadır. Nefsi emmaredesiniz. İkinci %7 nur birikiminde ruhunuz ikinci kattadır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsi emmarede şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsi levvamede artık siz nefsinizi suçlamaya başlamışsınız. Hata yapmak istemiyorsunuz. Ama nefsiniz hataları yapmakta devam ediyor. Üçüncü %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Ruhunuz üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşmışsınız. Allah'ın verdiklerinin size yeterli olduğu bir yeni dizaynı yaşamaya başlıyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde 5. defa %7 nur birikiminde Allah'tan razı olursunuz. 6. defa %7 nur birikiminde Allah da sizden razı olur. 7. defa %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşar. Huşudayken kazandığınız %2 nur rahmet nurudur.
7 defa %7 kazandığınız nursa fazilet nurudur. 7 kere 7 49 eder. 2 de huşudaki nur %51. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı, sizin de Allah'ın evliyası olduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, ilk defa beni dinliyorsanız, o Allah'ın evliyalarından biri oldunuz. Her ne kadar size evliyalar eskiden varmış, artık evliya filan olmaz diyen bir takım akıl daneler mutlaka olmuşsa da, realitede insan hayatının var olduğu bütün safhalarda Adem Aleyhisselam devrinden başlayarak evliyalar hep var olmuştur ve kıyamet gününe kadar da var olmakta devam edecektir. Üstelik evliya olmak hiç de insanların zannettikleri kadar zor bir şey değildir. Kim evliya olmak isterse evliya olabilir. Bu kadar ucuz mu diyenlerinizin var olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, evet, bu kadar ucuz. Bu kadar güzel. Biliyor musunuz? Sadece Allah'ın evliyası olmak şerefine, o büyük zevke sahip olmanız için bir dilekte bulunmanız lazım. Tek bir dilek. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Bitti. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, ondan asla ayrılamazsınız. Sizi o kadar çok seviyor ki, sadece serbest iradenizin devreye girerek doğruyu kendi inisiyatifinizle sizin kendinizin seçmesini istiyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin dileğiniz. Sizin iradenizin mahsulü olacak. Ve kim dilerse mutlaka Allah-u Teala onu on tane ihsanla mükafatlandıracak, arkasından 10 tane nimetle mükafatlandıracak, arkasından onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak ve Allah'ın zatına ruhun ifna olmasını, yok olmasını sağlayacak. Kim? Allah. Sözü var. Diyor ki Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde, "Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at." Kim Allah'a mülâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o gün Allah tarafından Allah'ın gerçekleştirmeyi planladığı o gün mutlaka ruhunuz Allah'a siz ölmeden evvel ulaşacaktır. Ama Allah-u Teala eğer sizin ömrünüzü o kadar uzun tutmadıysa, o zaman da ulaşmamış olacaktır ama Allah-u Teala sizi tıpkı ulaşmış gibi cennetine mutlaka kabul buyuracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ona aşık olursunuz. Kim olursanız olun, kainatın hangi gezegeninde yaşarsanız yaşayın, siz insansınız. Ve Allah'ın en çok sevdiği, bütün kainatı onun için yarattığı
Yani sizin için yarattığı yegane mahlukusunuz Allah-u Teala'nın. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde canlı cansız her şey, bütün arzlarda, yerlerde canlı cansız her şey insan adı verilen Allah'ın bir mahluku için yaratılmış. Eğer Allah-u Teala sizden başka, sizden daha fazla başka bir mahlukunu sevmiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bize diyecekti ki, ey insanlar ben sizleri başka bir mahlukum için, mesela cinler için yarattım, mesela melekler için yarattım, mesela X mahluku için yarattım. Ama sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda canlı ve cansız yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yetmez, sizin için yarattım demesi yetmez. Emrinize musahhar kıldım diyor. Her şeyi sizin için yarattım ve emrinize verdim. Öyleyse ne kadar sevildiğinizi bilin diye söylüyorum. Ve bu kadar sevgiye rağmen hala mutsuz musunuz sevgili kardeşlerim? He? Hala mutsuz musunuz? O zaman siz Allah-u Teala'nın size verdiği değerin farkında değilsiniz. Sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değilsiniz. Belki de başınıza gelen bir takım üzücü olayları Allah'ın sizi üzmek için size ulaştırdığını zannediyorsunuz. Belki de bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Oysa ki her olayında o sizi sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmak için başınıza gelen her olayı bir vasıta yapmıştır. Ama siz anlayamadınız. İdrak edemediniz ki o olaylar sizi sadece Allah'ın mutluluğuna ulaştıracak olan birer tecrübedir. Birer derstir. Ondan gerekli dersleri alabilmiş olsaydınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey o kadar güzel ki göklerin mavisi, beyaz bulutlar, denizin yeşili, havalarda renk renk uçan kuşlar, denizlerdeki, nehirlerdeki balıklar, ağaçların yeşili, papatyaların sarısı, baharlar. Sevgili kardeşlerim, bir sokaktan geçtiğinizi düşünün şimdi. O sokaktan evvelce yüzlerce defa geçmişsinizdir. Ama şimdi benim dediklerimi yapın, etrafınıza dikkatle bakın. O sokakta ağaçlar olduğunu göreceksiniz. Çiçekler olduğunu göreceksiniz kırlarda. Göklerde, göklerin maviliğine bir güzel renk yaklaşımıyla beyaz bulutlar olduğunu göreceksiniz. Denizin rengiyle göklerin renginin aynı olmadığını göreceksiniz. Dikkatle bakın Allah'ın yarattığı her şeye, onda muhteşem bir güzellik göreceksiniz. Her ağacı mutlaka bir dengeyle yaratmıştır. Onun baharında, yazında, kışında, her şeyinde sadece hikmetler vardır. Bilirseniz, her şeyi en güzel yaratan O olduğunu göreceksiniz. Sizi de 250 milyonda bir olarak en güzel performansla yaratmıştır. Siz kendi prototipinizin en güzelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bunların ötesinde bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini onun, o zaman ondan vazgeçemezsiniz. Her şeyinizi ona teslim etmek istersiniz. Her teslimiyette mutluluğunuz artar.
bir gün son tesliminizi gerçekleştirebilirseniz, iradenizin teslimini, şu dünyada sizden daha mutlu insanların sayısı yok denecek kadar az olur. En mutlu siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi o kadar çok seviyor ki, o sevgiyle sizden istediği tek bir şey var, tek bir şey var, tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Sizden başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Sizi kendisine ibadet edesiniz diye yaratmadı. O sizin için hedef gösterdiği mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Ama eğer ibadetleri sevmezseniz, ki sevdirecek olan da gene odur, o zaman mutlu olamazsınız. İbadetler Allah'a sevginin bir nişanesidir. Allah'a ibadet eden kişi her ibadetiyle zamanı Allah için kullandığını, kendisi için kullanmadığını ispat etmiyor mu? Zikir yaptığınız zaman, zikir yaptığınız süre boyunca zamanı kendiniz için mi kullanıyorsunuz? Hayır, Allah için. Bu sizin Allah'a verdiğiniz, Allah için yaptığınız bir hizmettir, bir güzelliktir, ona adanmadır, bir coşkudur. Allah'ı eğer sevmeseydiniz, zikir yapmazdınız, kendinizden öne geçirmezdiniz. Öyleyse zikir yaptığınız sürece siz önde değilsiniz. Siz önde olan, taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah'a ibadet etmektesiniz. O Allah ve siz ibadet ettiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, söyleyin bakalım, bundan zevk alıyor musunuz? Eğer almıyorsanız bilin ki zevk alacağınız günler gelecek. O zaman kendinizi Allah'a adadığınız zaman bunun sadece bir mutluluk olduğunu yaşayacaksınız. Muhteşem bir olay. Vazgeçemezsiniz. Öylesine mutlu olursunuz ki zikir yapmadan edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Yerlere, göklere sığmayacaksınız. İçiniz içinize sığmayacak. Bütün gökler sizin olacak. Tayyi mekanı yaşayacaksınız. Büyük zevkler sizi bekliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini yaşamayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanlar olduğunu bilmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman Allah'ı kendinizden daha fazla severseniz, o zaman dediğimi şimdikinden çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o sizi kainatın en üstün varlığı olarak yarattığına göre, sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sevdiğine göre, sizi sadece
mutlu kılmak için bütün mukaddes kitapları indirdiğine göre son indirdiği şeriat kitabı, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve orada sizin mutluluğunuzun bütün donatımı, teçhizatı mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki

bilmediğinizi hanginiz bana söyleyebilir? Bir Mevlana'nın yaşadıklarına imrenmediğinizi, bir tayin mekan olayını yaşamak için can atmadığınızı, fiziğin ötesine geçmek için can atmadığınızı hanginiz söyleyebilirsiniz? Bütün bunların sizin olması için sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı sizi evliya yapmak onun üzerine aldığı görev. Siz karışmayın. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Ve bütün güzellikleri yaşamanızı sağlayacak ne karşılığı? Bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sormaz mıyım size sevgili kardeşlerim? O kadar zor bir şey mi söylüyorum? Allah Teala sizden o kadar zor bir şey mi istiyor? Nereden baksanız bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cenneti isteyen cennete gider. İnsanlar da diyorlar ki cevap olarak, haklı olarak, iyi ama insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki sırrına dikkatle bakın. Cenneti isteyen Allah'ın o cennete ulaşmak konusundaki talebini bildikleri takdirde cennete gider demek sözü. Peki talebi ne? Çok mu zor bir şey? Çok zor. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Çok mu zor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi öylesine seviyor ki, biz de sizleri öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız dururken mutsuz olmanıza uzaktan hep bakıp hüzünleniyoruz. Neden diyoruz bu kardeşlerimiz de Allah'ın kendileri için yarattığı mutluluğu yaşamasınlar? Nasıl insanlar onları bu mutluluğu yaşamamak istikametinde kandırabiliyor? Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle bir dizaynda mutlu olmak varken mutsuz olmak. Şimdi soruyorum size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Bütün mutsuzlara sesleniyorum. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onları yüklemeye çalışmayın. Bana eşim kötü davrandığı için mutsuzum. Oğlum kötü davrandığı için mutsuzum. Öğretmenimle aram yok. Amirimle aram yok. Memurumla anlaşamıyorum. Cart curt. Bunların hepsi fasefiso, hepsi palavra. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka hiç kimse yok. Evvela Allah'ın şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Birleşik Kaplar Kanunu. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Sizin muamelekinizden fizik olarak veya fizik ötesi olarak, maddi olarak veya manevi olarak ne çıkarsa, onlara ne ulaşırsa oradan size aynen geri döner. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini ödüyor. Unutmayın, etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Ne olur işlemi zannettiğiniz yerden başlatmasanız da biraz daha emele alsanız, onlar bana kötü davrandıkları için ben onlara kötü davranıyorum demeseniz de, ben muhakkak ki onlara kötü davranmışımdır ki, onlara olmasa bile başkasına kötü davranmışımdır ki, falandan peşmekandan bana böyle kötü sonuçlar ulaşıyor
diye

0: düşünmeye başladığınız anda ayaklarınız suya erer. Hakikati yakalamışsınızdır. Hakikat orada. Siz kendi mutluluğunuzun yegane mimarısınız. Başka hiç kimse yok. Allah mı mutluluğunuz istikametinde size ömrünüz boyunca yardım etmeye hazırdır. Siz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamazsınız. Öyleyse zikrin daim olduğu noktada nefsinizin kalbinde hiç afetler kalmadığı için bütün insanlara her an en iyi davranışlarda bulunacaksınız. Onlardan da size her an en iyi davranışlar geri dönecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama diyelim ki bu uzak bir olay. Daimi zikre kolay kolay varamazsınız. Gerçekten kolay kolay varamazsınız. Tamam. Ama başka bir yolu daha var. Madem ki Allah'ın birleşik kaplar usulü duruma hakim, siz topluma ne veriyorsanız ondan sadece o dönecek size. Öyleyse top sizde. Topu pozitif olarak kullanın, atın. Ne yapacaksınız? Herkese en güzel davranışlarda bulunacaksınız. Onlar ne yapacaklar? Onlar size en kötü davranışlarda bulunacaklar diye mi düşünüyorsunuz? Bir deneyin bakalım öyle mi olacak? Siz ne zaman aklınızı başınıza toplarsanız, topluma en güzelleri sunarsanız, toplumdan da en güzeller size geri döner. Öyleyse başkalarını mutlu etmeyi kendinize şiar ettiğiniz günden itibaren siz mutlu bir insan olacaksınız. Hayır, daimi zikrin falan sahibi değilsiniz. Belki ara sıra zikir yapıyorsunuz. Ama madem ki Allah'ın size verdiği hayatı, zamanı, parayı, iradenizi, aklınızı başka insanların mutluluğunda kullanıyorsunuz. İşte Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yer orası. Kendinizi başka insanlara adamanız. Bunu yaptığınız zaman sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım, siz mutlu insanlar olacaksınız. Topluma verdiğiniz şey mutluluk. Onlardan kimden olursa olsun size geri dönecek olan şey mutluluktur. Etrafınızdaki bütün insanların, kimler varsa şu anda etrafında sizinle beraber, onların yüzlerine birer birer bakın. Her birinin yüzü sizin için bir aynadır. Sizin onlara gösterdiğiniz davranış biçiminin karşılığı. Siz onlara hakaret mi ediyorsunuz? Onlar size asık suratla bakacaklardır. Siz onları seviyor musunuz? Onlar da sizi seveceklerdir. Siz onlara her zaman en iyi davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Onlar da size her zaman en iyi davranışlarda bulunacaklar. Öyleyse bu kadar kolay mutluluğunuz, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Neden zannediyorsunuz Hazreti Ömer her akşam kendisini hesaba çekerdi? Ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ne demek Allah için yaptıkları? Yani Allah için ben bugün kimi mutlu ettim? Kimin derdine deva oldum? Kimin hastalığı için bir dua okudum? Kimin mutluluğu için falanca işi yaptım? Kimin hangi problemini çözdüm? Her gece Hazreti Ömer bunu yapardı. Her gece kendisini hesaba çekerdi. Ben bugün Allah için ne yaptım? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde muhteva mutlaka en güzelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, ya daimi zikir yolunu seçin ki onu mutlaka seçmelisiniz, bırakmamalısınız. Ama o hedefe ulaşmadan evvel de mutlu olmanız söz konusu. Sadece etrafınızdaki insanlara hizmet edeceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Bunca yıllık tasavvuf hayatımızda, İslam hayatımızda hep insanları inceledik. Bu o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar başkalarına güzellikleri sergilemek istikametinde kendilerinin için yapmadıkları için genel anlamda mutsuzlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir başka mutluluk sohbetinde bir başka mutluluğu yaşamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılması dualarımızla ve dileklerimizle El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek evlerinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Evet muhterem seyirciler, dinleyiciler ve destekli öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizi ulaştırmış oldu. Elimizdeki diğer sohbetlerinizde işte Rabbimizin bizleri tekrar zaten ise birlikte kılması cümleyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinize mutluluk ulaştırsın. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha mi? As salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tacım Bismillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amenü olun. Sadece Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlardır. Veya münib olun diyor Allah Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız. Ya Rab dediniz, ey yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz, mutlak olarak daha söyler söylemez birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse, Allah Teala kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa, bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum. İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah-u Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah Teala ne dedik? Gören, işiten ve bilen Allah. Kalbinizde
görüyor, rüyet ediyor. Basar hasasıyla Allah Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah Teala'ya der ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmenizde zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah, değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözün için istiyorum sizden, biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek, laf değil. Allah ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, ameni olursanız, o zaman diyor, biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz, ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz, ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü, kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor, tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru, benim söylediklerim de doğru. Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifade de kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütala ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse şimdi benim size bir davetim var. Diyorum ki ey insanlar,
duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Hadi canım sen de olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere. Her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de, Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan, gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan, gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyor sual. Size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne? Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor, onlar bölük bölük cehenneme sürülürler.
Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın vazifelileri gelip de size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız burada nezir diyor. Orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8, 9, 10'da 8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle orada geçen Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller Allah'ın Resulleri Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir gelen Resul. Sizi uyarmadı mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım. Oradakilerin diyorlar ki evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi. Nezir. Yani diğer ayetteki Resul. Bize Resul geldi. Ve dedi ki evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah kitap mitap falan indirmez. Sana da inanmıyoruz. Sen Allah'ın Resulü değilsin, nezir değilsin. Allah kitap da indirmez. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve üçüncü olarak da şunu söyledik diyorlar. Biz seni dalalette görüyoruz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her devirde dalalette olanlar, hidayette olanlara hep bunu söylerler. Biz seni dalalette olarak görüyoruz derler. Allah sana hidayet versin derler. Hidayetin ne olduğunu habersiz zavallılar, hidayette olanlara Allah sana hidayet versin derler. Onlara sorarız. İyi de sevgili kardeşim, hidayet nedir? Aa, hidayet doğru yoldur derler. Sen doğru yolda değilsin. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim bu ilim cahillerine ne söylemek lazım bilmiyoruz ama onlar konusunun dışında biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz. Ama ondan sonra diyorlar ki, eğer biz o zaman, o Resul bize geldiği zaman, işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, onun söylediklerini idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinde talınıp da yerine ihbat konulmuş olsaydı, yani bize Furkanlar verilmiş olsaydı,
işitebilmiş ve idrak edebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Mutlaka Allah'ın cennetine girerdik diyorlar. Ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çağrıya muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler başka bir sebeple değil. Başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir, onlar hüsrandalardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, onlar takva sahibi değillerdir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar, onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar, onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorularak kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler. Ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre belki 200 metre genişlikteki kapı, hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki vakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastalarının üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için, buna göre elektronik sistemle donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar.
cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtülür. Bu cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane furkan veriyor. Görme hassasının üzerindeki hicabı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicabı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah-u Teala ve %7'de bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hassasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah-u Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar, işitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar, kalbinizi mühürler, kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hasta verir ve idrakinizi açar Allah-u Teala. Bunun adı ihbattır, muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete girmeye o anda hak kazandınız.
İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler 5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor bu engeller konusunda? Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da? Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evine ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor, gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öbür taraftan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışavet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Öyle diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve
Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olması lazım geldiğini? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, kıyamet günü mizanlar kurulur, onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki, kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa, o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü kendisine bunlar anlatılacaktır. Muhatap olmayan hiç kimsenin mevcut olması mümkün değildir. Herkes bu talebe muhatap olacaktır. Yani ona her halükarda, yaşarken, hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir ifadesi mutlaka ulaşacaktır. İşte ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinize noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine imanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman
İmanı öyle bir noktaya gidiyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı, Allah'a inanmak, Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu üç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına, ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُنَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala buyuruyor ki, hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Allah Teala onlara hiçbir zaman göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala, illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir problem yoktur. Onlar hariç diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki, ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutların üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de, ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya bir imanın sahibi olmazsanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hassanız, işitme hassanız ve idrak hassanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala
işitme hassasından sonra idrak hassasında veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve Allah Teala size söz vermiş, eğer bana ulaşmayı dilerseniz sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz?

O zaman Allah Teala'ya ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek.

oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyurmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızasıyla vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar sadece bilmiyorlar. Allah-u Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki sadece bir dilekle Allah-u Teala sizleri hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah Teala diyor ki innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Vel Asr suresi. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar illa hariç ellezîne aminu, amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama amin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor. O kişiyi onunla bırakmıyor Allah Teala. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve o kişi zikir yapıyor.